Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Hayatım, en iyiler, Viyana Efendi, Viyana Efendi, en iyiler.

Suzanne. Anna Suzanne. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hiçbiriniz gelmeden ben geldim, tezgahı açtım. Bekliyorum hepiniz. Bakalım saatler 07.00'ı gösterdiğinde kimler mesajın atacak, kimlerle bizimle birlikte olacak. Yeni bir günden, haftanın son programından hepinize sevgiler, selamlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan, Viyana FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Tanıyorsunuz zaten ama yine de söyleyeyim, belki yeni dinleyenler vardır. Bendiniz Ali Süzen. Hafta içi her gün Avusturya saati 7 ile 9 arası sizlerle birlikte oluyorum.

Hepinizden önce geldim, tezgahı açtım. Zaten hepinizden önce geliyordum ama tezgahı açmıyordum. Avusturyalılar gibi tam böyle saati beklemem lazım. Bugün Türk usulü yaptık. Vay, top 5'te yeni isimler var. Çok sürpriz isimler var top 5'te. Viyana'da an itibariyle sıcaklık yaklaşık 11 derece arkadaşlar, Viyana ve çevresinde. Bugün en yüksek 25 derece olacakmış. Ben demiyorum, hava durumu öyle diyor. Avusturya Meteoroloji İstasyonu'nun verilerine göre en yüksek 25 derece güneşli ve bulutlu bir gün olacakmış Viyana ve çevresinde. Hava serin an itibariyle. Evden henüz çıkmadıysanız üstünüze ne diyorlar, sonbaharlık hafif bir hırka almanızı, ceket almanızı tavsiye ederim. An itibariyle Viyana'da trafik diye bir şey söz konusu değil. Her yer yemyeşil, apaçık. Araba sürmek için çok ideal bir durum var. Atlayın arabanıza, çıkın sokağa. Cuma günleri genelde zaten hep böyle oluyor. Sabah saatlerinde Viyana'da pek trafik olmuyor. Ama öğleden sonra insanlar akın akın Viyana'yı terk ediyorlar. Viyana'da yaşayanların birçoğunun Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark'ta evleri var. O taraflara doğru gidiyorlar. Salzburg taraflarına gidenler var. Öncelikle yayın sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mega süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmet vermekte. Her haftada birbirinden güzel, birbirinden özel angebotlar, kampanyalar sizleri bekliyor mega süpermarketlerde. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana. Viyana'nın 3 bölgesinde, 5 bölgesinde mega süpermarketler bulunmakta. Ya bir ambulans geçti, ses duymuşsunuzdur belki. Tüm konsantre gitti. Atse Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. 10. Viyana ile 11. Viyana'nın birleştiği noktada. Tüm sigortalar geçerli. E-kartınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz. Bowl Kebap Parndorf'ta, Parndorf Outlet'in hemen girişinde. Artık Parndorf'a gidenler aç kalmıyorlar, ne yiyeceğim diye düşünmüyorlar. Çünkü Bowl Kebap var. Özyiğit Avusturya özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz. Özyiğit Türkiye'den tanınmış markaları Avusturya'ya getiriyor. Türkiye'de raflarda gördüğünüz birçok ürün artık Avusturya'da Özyiğit güvencesiyle. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları 2 şubesiyle Viyana'da hizmet vermekte. Evinizi A'dan Z'ye Roto Möbel'den ve Roto Home'dan döşeyebilirsiniz. Hiçbir şey eksik kalmaz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Tüm evin eşyasını Roto Möbel'den aldık. Eksikleri Roto Home'dan tamamladık. Getirdiler abi, dizdiler, kurdular. Oh mis. Hizmette sınır tanımıyor Roto Möbel. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun. Cansu günaydınlar. Ali abi diyor, ben hep buradayım. Hiç şüphemiz yok Cansu. Güzel bir günün olsun, hayırlı cumaların olsun. Aysel Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar Ali Bey, İstanbul'dan hepinize selamlar ve aleyküm selam. Güzel bir günün olsun. Erkencisin maşallah.

0: Muradin günaydınlar. Muradin hocam. Abi beni bugün birinci yap diyor. Yemek yeriz. Tatlısı da benden. Muradin. Seni birinci yapamadım ya maalesef. Okumuş oldum. İnsan başına okuma falan yazar böyle. Tüh ya, kaçırdık. Yemeği de kaçırdık. Tatlıyı da kaçırdık. Oyras Eğitim Merkezleri 10. Viyana. Muradin hocam yolda, derse gidiyor. Güzel bir günün olsun Muradin hocam. Hani ben vize alamıyorum. A1, A2, B1, B2 lazım. Hiç sıkıntı yok. Muradin hocam var. Size öğretiyor Almancayı.
1: Boşuna arama, yorulma canım. Bıraktığın yerde de değilim.
0: Seydi günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin Seydi.
1: Bu halimde bir hayırsız ben de değil.
0: Tamer günaydınlar. Abi yine sesindeyiz diyor. Kolay gelsin. Eyvallah Tamer. Kolay gelsin. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Mahmut Akçagöz geldi, hoş geldi. Mahmut'um işin gücün rast gelsin. Onur günaydınlar kardeşim, herkese hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun abim diyor. Eyvallah kardeşim, sana da öyle. Onur kolay komen. Kamil günaydınlar. Vallahi helal olsun Kamil'e. Rafet abinin dediği gibi cezayı verdik Kamil'e. Kamil hep burada. Ceza vermezsen gelmez o demişti. Erdinç abi günaydınlar. İyi yayınlar. Ürgüp'ten selamlar diyor. Ve aleyküm selam abi. Ürgüp'e de Viyana'dan sevgiler selamlar olsun. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işler diliyorum. Ürgüp güzel bir yer. Gitmeyenler varsa mutlaka gitsinler, gezsinler, görsünler.
1: Ben de değilim, yolumu kaybettim, bulamıyorum.
0: Önceden gitmişliğimiz vardı ama Murat Erdatlı ile gidince başka bir güzel oluyor Ürgüp. Abi adam Ürgüp'te bilmediği, tanımadığı hiçbir şey yok. Her yeri biliyor. Biliyorsunuz benim küçük kardeşim de Nevşehir merkezde kalıyor. Tabii bir Murat abi gibi değil adam. Murat abi oraların reisi ya. Murat reis. Şenol günaydınlar. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Kardeşim hayırlı cumalar, iyi çalışmalar diliyorum. Herkese de çok güzel bir gün olsun. 6.59'da düşmüştü mesajın. Tam o taraflara doğru geliyordum Şenol. Eyvallah, kahvesiyle birlikte geldi. Gün doğumunu fotoğraflamış. Müthiş. Eyvallah Seydi, sağ olasın. Günaydın Şerife müdürem. Herkese günaydın patron diyor. Eyvallah, sağ olasın. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Nide Österreich müdüremiz Şerife Hanım da erkenden teşrif etti, yerini aldı. Turgut günaydınlar. Selamlar, hayırlı bereketli cumalar olsun diyor. Eyvallah Turgut, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Sadık günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Sadık. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Hemen top 5 listemize bakalım, hızlandıralım. Çünkü top 5'tekiler sonradan mesaj yazamıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Hani ister istemez bekliyorlar. 2, 4, 5 ayırdık abi şuraya kadar. Şuraya ekran görüntüsünü alalım. Ne olur ne olmaz. Sonra Dündar itiraz ediyor. Bak sırf Dündar için ekran görüntüsü alıyorum. Yok böyle bir şey ya.
1: Yoluna baş koy.
0: Top 5 listemizin 5 numarasında bugün
1: beni çok yordun. Senin bence gidesin.
0: Haydar var, Roto Home Haydar. Haydar'ım tebrik ediyorum, uzun bir aradan sonra ilk 5'i gördük yani. Bu iyiye işaret. Yarın çorba içince bir bakmışsın pazartesi up top. Top 5'te Haydar 1 numara. Olur mu olur? Olabilir yani, her şey mümkün. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Nihat var. Nihat valla derecen iyi ama gitgide geriye doğru gidiyorsun. 2, 3, 4. Bu gidişle listeden atacağız Nihat. Birinciliği de var. 1, 2, 3, 4 geriye doğru gidiyor. Herkes ileri gider, Nihat geriye gidiyor. Aleykümselam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Ali abi diyor. Eyvallah, güzel bir günün olsun Nihat'ım. Best Bike 21. bir yanında Praga Strasse. Ya Nihat, işte bana bir şeyler ısmarlamıyorsun, böyle oluyor. Ismarlasan yerini koruyacaktın. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün çok sürpriz bir isim var arkadaşlar. Valla bana da sürpriz oldu. Gökhan var. Gökhan İnal, Amstetten'den. Dündar'ın kankası. Günaydın abim, hayırlı bereketli cumalar olsun inşallah herkesin diyor. Eyvallah Gökhan, senin de işin gücün rast gelsin kardeşim. Bol bereketli satışların olsun inşallah. 2 numarada Kemal müdürümüz var. O Österreich müdürümüz. Kemal'in performans da bugün süper. Kendine 2 numarada yer buldu. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Kemal müdürüm. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Dündar var. Vallahi çok azmetti, çok uğraştı ama başardı. Bravo Dündar. Sen de benim gibi göster, bak beni senden vurgun. Ekran görüntüsü de aldım yani Dündar. Ne olur ne olmaz. Hani derler şimdi sana. Yok dümen oldu, bilmem ne oldu. Yok canım, ne dümeni. O nasıl bir şey ya? Hallo Dündar. Top 5'teki arkadaşları tebrik ediyoruz. Yalnız şöyle bir durum var, dikkatimi çekti. Top 5'teki ilk 3 sıradaki arkadaşlar Viyana dışından. Niederösterreich, Oberösterreich, Niederösterreich. Sonrasında Viyana. Viyana ve Viyana. 2 Viyana, 2 Niederösterreich, 1 tane Oberösterreich. Ve listede hiçbir kadın dinleyicimiz, hanımefendi kendisi de maalesef yer bulamadı. Bakalım Demet bugün nasıl bir tebrik mesajı atacak, listedekiler çok merak ediyoruz. Bekliyoruz merakla. Murat Erdatlı, günaydınlar abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. İyi yayınlar diliyorum Ali. Eyvallah Murat abi, işim gücün rast gelsin, bereketli olsun. Burdurlu Mehmet, günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar diliyorum, hayırlı cumalar cümleten. Herkese de sevgiler, selamlar olsun diyor. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Mehmet, bugün yollar boş. İstediğin gibi, istediğin taraftan, istediğin şekilde sür kardeşim. Kolay gelsin. Faruk, günaydınlar. Faruk Atar. Faruk da bugün erkenci. 7 olduğunda saatler o kadar çok mesaj geldi ki ekran böyle kıpır kıpır, hareketli. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah Faruk. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin Ali abi cümleten. Hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla, işin gücün rast gelsin. Maşallah erkencisin. Emin abla günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla. Hoş geldin. Emin ablam da erkenci bugün. Yıldız Hanım da erkenci. Oo, valla kadın dinleyicilerimiz peş peşe sıralanmışlar ama... Yanlış tarafta sıralanmışlar. Ah bu WhatsApp var. Hep WhatsApp'ın suçu. Günaydın, hayırlı cumalar herkese. Günümüzün güzel geçmesi dileğiyle iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum Yıldız Hanım. Yine başa döndürdün bahçemde biri. Ispartalı Ayşe, günaydınlar. Gude Morgen. İlk başta bir 6.59'da mesajı düşmüş Ispartalı'nın. Sonrasında bir daha atmış 7'de ama sıyırdı geçti. Gude Morgen patron, güpgüzel, tap tatlı bir gün olsun. Hayırlı cumalar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Gürcan abim günaydınlar. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Hoş geldin abi. Ge und Odach. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Çatı işlerinin uzman ismi Ge und Odach. Nazlı'nım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Aynur Demircan günaydınlar, hoş geldin, kolaylıklar diliyorum. Ayhan abi günaydınlar, Ayhan Sarı, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı cumalar. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Berndorf. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, musmutlu hafta sonları olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz, evet. İki gün güzel olsun, bundan sonraki iki gün. Ya her gün güzel olsun da hafta sonu tabii ki çalışılmadığı için daha keyifli oluyor. Hakan'ım günaydınlar, İstanbul, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Hakan, kolay gelsin. Yoksa sevilmemiş miydim, ne kadarı... Ayten Hanım günaydınlar, İstanbul'a sevgiler selamlar, güzel bir gün diliyorum. Saadettin günaydınlar, aleyküm selam. Selam reis, aleyküm selam kardeşim. Saadettin çok devamsızlık yapıyorsun bak, gözlerimiz seni arıyor. Sana telefon alacağım abi diyor. Aa Muradin. Tamam, pazartesi günü kesin birincisin. Senin telefonun bozulmuş abi diyor ya. Nasıl birinci olmam diyor. Pazartesi telefonu al abi sen cumartesi. Pazartesi bak. En başta, en tepede, en hızlı seni okuyacağım. İstiyorsan mesajı 5'te at, hiç fark etmez. Muradin. O iş bende. Şarkı listesi mi abi diyor. Top 5 ne oluyor diyor. Top 5 isim listesi belki abi, görüyorsun. Bizde şarkı listesi pek olmuyor. Görüyorsun işte, şarkılar arka fonda dönüp duruyor belki abi. Ya gececi miydin sen? Uykun geldi ellam. Aksaray, Aksaray, Aksaray, Aksaray. Sen gelmiyorsun mu arkadaş diyor. Allah, ha sen gelmiyorsun ki arkadaş diyor. Vallahi ya doğru söylüyorsun, sen de haklısın. Ama şimdi devir değişti Nihat. Artık bana bir şey ısmarlaman için peşimden koşmanız gerekiyor. Yakalamanız Yani bir şey ısmarlarken bile mücadele etmek gerekiyor. Ey gidey. Artık meşhur olduk da. Fakir bölgelerde gezmiyorsun öyle diyor. Hep diyor 10. 11. Viyanalardasın. Ya yemek nerede, biz orada. Nihat ne işimiz var bizim 21'de, aç mı kalın? Yani pizza döner, pizza döner nereye kadar? 10. Viyana, 11. Viyana maşallah var. Her şey var, yok yok. Oo Mesut Reis. Günaydınlar abi, neredesin sen ya Mesut Reis? Güzel yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum Ali herkese diyor. Eyvallah abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Mesut abi. Gökhan da diyor ki abi diyor, mesaj atarken Viyana'dayım. Ha, o yüzden erken geldi mesaj desene Gökhan. Attın mesajı tak diye hemen büro yakın bizim, 22'de çabuk ulaştı. Amstetten'den atsaydım öyle olmazdı. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Bayram günaydınlar, hayırlı cumalar Bayram. İşin gücün rast gelsin, yolun açık olsun kardeşim. İkinci olan arkadaşı tebrik ediyorum diyor Nesrin Hanım. Tanır mısınız Nesrin Hanım, ikinci olan arkadaşı? Günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı cumaların olsun Nesrin Hanım. Nesrin Hanım eşi Kemal'i tebrik ediyor. Maşallahınız var, daim olsun inşallah. Birinci Gündar ve diğer arkadaşlar tebrik ediyorum. Günaydın, hayırlı cumalar diliyorum diyor Suat. Maşallah Suat. Bak Gündar, Suat abin seni ekstra ne yaptı? Tebrik etti. Aba Gündar. Bilmiyorum artık. Birazcık tanırım diye. Birazcık tanıyorsan sıkıntı. Çok tanırsan sıkıntı. Nesrin Hanım birazcık tanıyormuş ikinci olan arkadaş. Sanki benim de gözüm bir yerden ısırıyor ikinci olan arkadaş ama. Biz hep gececiyiz abi diyor. Çalıştığım sabaha kadar saat 9'a kadar dinler yatarım. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Beni dinlerken bereketli olur. Ben ayağımı sürüyüp geldim. Öyle bir müşteri alacaksın ki var ya 9'da yatamayacaksın söyleyeyim sana. Sen karşıma çık yürekli. Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Kadir Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, herkese kolaylıklar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Wells, hoş geldin. Kader derkenci bugün. Abi diyor listeyi bir gönder diyor ya, birilerinin gözüne sokacağım. Ya niye artistik yapıyorsun ya? Birincisin, birincisin. Şimdi Yasin benim kankam. Yani buna müsaade eder miyim dünler ya? Siz bana inanmıyor musunuz ya? Günaydın, bol bereketli olsun inşallah diyor. Eyvallah İsmail, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. İsmail, biz senin numaranı niye kaydetmemişiz abi ya? Ta Almanyalardan dinliyorsun bizi, kulak veriyorsun ve biz senin numaranı kaydetmemişiz. Nasıl olur bu ya? Almanya'nın neresinden dinliyorsun sen bizi İsmail? Hemen kayıt işlemlerini ben gerçekleştireyim canlı canlı. Top 5'e giremeyen tüm hanımefendileri tebrik ediyorum diyor Tamer. Güzel. Hep girince tebrik edecek değiliz ya, bir de girmeyince tebrik ederim. Ne olmuş yani? Gözlerini dinle, kalp sesini söyle, seviyorsan yürekli ol. He Ali abi diyor, ben neredeyim sıralamayı, listeyi görmek istiyorum diyor. Aba Zuhal abla da listeyi görmek istiyor. Seni söyle, seviyorsan yürekli ol. Bizim aslında uygulamada chat programı var, tamam mı? Aslında yayın esnasında falan böyle chatleştirebiliyoruz istersek. Ama işte art niyetler olduğu için böyle küfür yazanlar falan oluyor. O yüzden kapattık biz onu. Ama öyle bir özellik var. Aslında o açık olacak. Tak diye göndereceğim. Oradan herkes görebilecek. Herkes liste istiyor. Baksana Zuhal abla bile liste istiyor ya. Bircan Hanım'la birlikte katılmışsın. Tamam. Hemen kaydediyorum İsmail. Hemen. Ah İbo, ah İbo, ah İbo. Kaydetmemiş İbo. Gerçi İbo kaydetmiyor ki, bana söylüyor. Yok ya İsmail, unutmak değil de. Normalde kaydediyoruz hemen yazanları. Bir sonrakinde isim sormamak için. Ama bazen yoğunluktan dolayı unuttuğumuz olabiliyor. Ya da arkadaşlar toptan hafta sonları işte vesaire kaydediyorlar. Sonuçta 6-7 tane yayıncımız var ya, kolay değil. Aha kesin ilk 3'teyim diyordum. Ama diyor olmadı, nefes aldıkça umut var. Öyle öyle, nefes aldıkça umut hep var. Maşallahınız var, yazan yazanaydı bugün. Spartalı Ayşe, önümüzdeki programlara bakacağız be. Kadın isterse diye başlayacağım ama hiç gerek yok. Arada beyefendiler de sevinsin değil mi diyor. Tebrik ediyorum top 5'i diyor. Ya müdüremiz işte böyle. Doğru diyorsun, kadın isterse yapar. Ama burada WhatsApp'a bağlı be. Naide günaydınlar. Abi keyifli yayınlar. Hayırlı cumalar herkese. Çok teşekkürler Naide. Güzel musmutlu bir günün olsun. Muradin hocam sen takılma. Dümen işler tabii ki diyor. Ali amcadan sorulur. Dümence. Oho Haydar. Yazdım bunların hepsini. Haydar, hepsini yazdım var ya. Kamil de biliyor top 5 ne ama diyor. Taksicilerde bir inat var. İş almayan durağa zorlar dururlar. Kamil inatla her gün dener diyor artık diyor. Hele bir de Aksaraylıysa diyor, eyvah eyvah diyor. Murat Erdatlı diyor. Ne yapıyor abi taksiciler? İş almayan durağı mı zorluyorlar? Şimdi vay be. Murat abi dedi, vallahi Kamil de biliyor dedi. Arkadaşlar İsmail hemen kaydedin. Yani arkadaşlar dedim de şu an tek kişilik ekip benim. Herkes uyuyor, yatıyor İsmail. Ben kendi kendime emir veriyorum şu anda.

Patronun olmanın zorlukları görüyorsunuz değil mi? Tayfun'um günaydınlar. Hoş geldin. Haftanın son iş gününden herkese günaydınlar. Günaydın abim, günaydın VNFM. Sevdikleriniz de sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. İyi güzel yayınların olsun. Sıradaki parçalar kızlarım Simay ve Ailize gelsin. Şu an dinlemekte olan eşime ve ablama da armağan olsun diyor. Herkese hayırlı bereketli cumalar diliyorum. Eyvallah, Tayfun geldi, hoş geldi. Gleseray Tayfun. Tayfun kardeşime de teşekkür ediyorum. Hem dün işimizi halletti, hem radyoya destek oldu. Daha ne yapsın adam ya. Simay ve Ailiz günaydınlar fıstıklar. Buradan yengemize ve Tayfun'un ablasına da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Tayfun, hayırlı işlerin olsun. İbrahim günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Yıldız Hanım günaydınlar, dün 2 tane yıldız oldu. Oo, yıldızlar çoğaldı. Gençlerden selam var abi diyor. Oo, aleyküm selam. Kadroyu toplamışsın Şampiyonlar Ligi. Bugün var ya, çok iş yaparsınız siz Mahmut. Çatı matı dayanmaz vallahi. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah. Bal tadında cumalar diliyorum diyor. Hoş geldin güzel. Musmutlu bir günün olsun Demet. Viyana FM'in bütün bayanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bravo size diyor hanımefendiler. Bizler yol vermesek, centilmen olmasak beyler nasıl derece yapardı? Sevinsin garibanlar dedik. Cuma günü sevap işleyelim dedik diyor. Başımızın gözümüzün sadakası olsun dedik baba. Yeter ki beyler sevinsin dedik. Bizler hatunlar birer inci. Gönüllerin birincisiyiz zaten. Gerisi teferruat diyor ya. Bizim için diğer dereceler pek fark etmiyor. Top 5'te birinci olmuşsun, 5. olmuşsun, girememişsin. Pek de önemli değil. Gönüllerin birinciliği daha önemli. Demet kendi bile inanmamış, gülücük atmış sonra. Söyledim. 5, 4, 3, 2, 1 tebrik ediyorum diyor. Bravo. Taktik mi bu? 5, 4, 3, 2, 1. 11, 14 yaptı ama ya Onur. Hakemleri de mi saydın, ne yaptın? Aziz Başkan günaydınlar kardeşim. Morgan Ali abi, hayırlı cumalar. Eyvallah Aziz Başkan, işin gücün rast gelsin. Erko Frizör Bedarf, hayırlı işler diler.

Yok yok, resimli çalışıyoruz, belgeli çalışıyoruz. Dümen olur mu bizde ya, Burdurlu Mehmet? Şimdi Allah için Sadık, Dündar, katılırsa Rıza, bunlar var ya mesaj attığında kesin ilk beşteler, şaşmıyorlar yani. Olayın taktiğini çözmüşler çünkü. Bak Dündar'a resim atıyorum, tamam mı?

Dündar, sesli mesaj atacaksın bana, tamam mı? Sesli mesaj atacaksın, listeyi bana olduğu gibi söyleyeceksin. 2, 4, 6, 8 kişiyi de listeye alıyorum. Hadi bakalım. Hatta 9.'yu da alayım. Onun saati gözükmüyor. Saadınki 6.59'da düştü. Ekranı alayım da. Dur şuraya alayım şöyle. Sonra demesinler. Dündar, sen sesli mesajda bana diyeceksin. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü listeden okuyacaksın abi. Ha bak, şu arada bir değişiklik oldu yalnız. O niye öyle oldu onu çözemedim. Sonradan geldi. İlk okuduğumda yoktu.

Aa, Dündar'a gönderdim listeyi. Aba, bu konu var ya, kan gövdeyi götürür. Tayfun'um hayır işlerin olsun. Dündar kardeşimi tebrik ediyorum. Birincilik sana yakışıyor. Yasin nerelerde bugün diyor. 42. oldu herhalde. Yasin 42. olmak için pusuda bekliyor. Dündar Haydar. Plakayı tutturması lazım. Nadiye abla günaydınlar. Hayırlı cumalar herkese diyor. Bugün güzel bir gün olsun. Benim doğum günüm. Oo. Oğlum İlhan da evleniyor. Düğünümüz var diyor. Daha ne olsun? Mutluluklar dilerim diyor ya. Nadiye abla sen ne yaptın ya? Bugün doğum günün. Oğlun evleniyor. Aba. Oğluna mutluluklar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun inşallah. Senin de yeni yaşın eski yaşlarında çok daha güzel olsun. Sağlık, mutluluk getirsin sana. Fadime Hanım günaydınlar. YNFM ailesi, herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kolay gelsin Ali Bey diyor. Çok teşekkürler Fadime Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Abi niye inanmıyorsun ki diyor ya. Kalpten inanarak yazdım diyor. Gülücük atınca inanmıyorum. Kamil abim bana selam yollamış. Neden okumuyorsun efendim diyor. Buradan sesleniyorum. Kamil abim adamdır diyor. Allah Allah. Selam yollamış da ben mi okumamışım? Dur ya bakalım. He evet. Muradine söyler misin diyor. İyi dersleri olsun Muradinin diyor. Selam yollamamış ama iyi derslerin olsun demiş. Bak duydum. Diyorum işte bana gözlük alın diyorum almıyorsunuz. Abi diyor cuma günleri gariban sevindirmek sevaptır diyor. Sevindirin o zaman beni ya. İban atayım sevindireyim beni. Yazın abi. AT57 32 çift 0. Söyleyeyim mi gerisini? Söylüyorum bak.

0: Morgen Herr Süßen eine wunderschönen Freitag wünsche ich dir und Zuhörern mit freundlichen Grüßen Raşit Kadeh. Raşit Kadeh. Kandemir oluyor arkadaşlar. Ben özet şey yapayım, açıklayayım. Ben güler yüzlü bir insanım. Gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorum. Ne öreyim gülmeyeyim de. Ne öreyim sen söyle. Ben ne öreyim diyor. Tamam tamam inandım ya inandım. Şimdi Dündar'ın mesajını yayına verelim. Ne demiş bak ben de bilmiyorum. Hep birlikte dinleyeceğiz.
1: Abi sondan sayıyorum. Faruk Atar, Murat Erdatlı, Haydar Aslan, Haydar Adım, Nihat Çeker, Gökhan İnal, Kemal Açgöz ve ben birinci Dündar Yalvaç. Teşekkür ediyorum herkese. Arkadaşım birine listeyi gösterdim. Ne olmuş yani? Şöyle olmuş yani. İşte kedi uzanamadığı ciğere Dündar vermiş WhatsApp. Çatladı.
0: Dündar hile hurda var mı kardeşim? Baktın listeyi gönderdim sana. Var mı öyle bir şey? Bizde hile hurda olmaz arkadaşlar. Dümen tamam dümenciyiz doğru da ama bu radyoyu yönetmek için dümen lazım. Ama bizde dümen olmaz öyle. Sizin bildiğiniz dümenlerden değil bu dümen. Abi Allah'tan her ekran görüntüsü alıyorum. Yoksa kimse inanmıyor bana ya. Naydo ne ya? 300 lira mı? 200 lira mı? Naydo'na sakız bile alamıyorsun. Ne yaptın sen ya? Al abi diyor buyur diyor. Yok ya. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldin abi. Hakan geldi. Kardeşim hoş geldin. Hayırlı cumaların olsun. Hakan Cem Türk der Otomayst'a. Sen mi gariban diyor. Ya sorma Hakan'ım ben gariban ya. Ah ah. Ne desek inandıramıyoruz işte. Kimse bizi gariban bilmiyor. Adımız çıkmış 9'a inmez 8'e. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum der Otomayst'a. Dündar'ın sesi anlaşılmıyor ki diyor. Orada da dümen mi yapıyorsun? Aa, teessüf ederim. Bıktım, yollara baktım yine senden haber yoktu. Seni benden alıp canımı yakma. Abi diyor, tek dümenci olsan yine iyi diyor. Arada mikserlik de yapıyorsun diyor. Dündar bundan sonra sen birinciliği zor görürsün. Dermişim yok yok Demet yazdı bunu. Demet yazdı Dündar sen birinciliği zor görürsün. İnsan abi helal olsun dümen yok bilmem ne falan yazar. Nerede? Tamam dümenciyiz mikseriz başka var mı başka bir şey? Sana inanmayan ölsün diyeceğim ama diyor radyonun yarısı diyor ölür gider diyor. Yapma be Sadık o kadar çok inanmayan mı var bana? Vay be. Ne kadar çok inanmayan arkadaş varmış ya. Bugün cuma arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ya. Bak benim günahım çok almayın benim günahımı. Bir hafiflik hissettim şöyle üstümde. Amcan kurban ey Haydar'ım.

hayırlı cumalar, bereketli bol yayınlar, bol bereketli yarınlar diliyorum diyor. Cihat'ım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Cihat. Hayırlı işlerin olsun.

0: Gusto Gurme. Wiener Neustadt. Ali abiye dümenci diyen bundan sonra beni karşısında bulur. Hayırdır kardeşim diyor. Ali abimi tek mi buldunuz? İşte bu ya, işte bu ya. Dündar her hafta bir birinciliğin garanti, tamam mı kardeşim? Ya bir konu var, onu açsam mı ki bugün? İsimsiz işleyeceğimiz bir konu. Konuyu açarsam ortalık kan gövdeyi götürür ya. O derece vahim. Yok canım, Burdurlu Mehmet yani, o kadar da değil. Yani bir yana da anket yapsalar en güvenilir kim diye Cumhurbaşkanı'ndan bile daha yüksek oy alırım güvenlik konusunda. Lütfen yani. Please hold the line. Şimdi birinci olamayanların kuru iftirası bunlar. Birinci olduğun zaman hiç sıkıntı yok. Herkes tam güven. Ama birinci olamadığın zaman eyvah eyvah, hemen dümenci oluyoruz. Bu işler böyledir. Burdurlu. Ne yaptın sen bu millete abi diyor. Niye güvenmiyorlar diyor ya. Dün konu yoktu ama spontan güzel konu işledik be Suat. Selam abi, günaydın, hayırlı cumalar. Arkadaş birinci olmuş, bir görsen pencerenin dibinde çalışıyor ve heyecandan yere düşecek. Sabah uykudan... Ne diyor? Sabah uykuda kaldım demiyor. Fix termin yapmışım. Dün bir de tembihliyorum erken geldi. Abi arabanın konumuna bakıyorum. 5 dakika kalmış. Araba parkta gösteriyor. Soruyorum uykuda mı kaldın diye. Yo, geliyorum, yoldayım diyor. Aklımda diyor deli sorular diyor. O kısmını hepsini okumayayım. Yasin. Bindim privat arabama, geldim. O da gelmiş bana, vay birinci oldum ayakları yapıyor. Tabii sorumluluk yok. Bana diyor fark etmiyor. Mia Şaysegal, bu kısmını okuyayım. Rütük anlamaz bunu. Rütük anlamaz, okuyabilir. Dündar. Önce iş ya. Niye geç kalıyorsun Dündar? Yapma böyle bak. Kaçırmayın işi kardeşim. Ekmek teknesi. Artık diyor kararı siz verin diyor yani. Aba, bundan iyi yalancılık olur mu olmaz mı diyor. Ya o yalan masum yalan olmuş be Yasin. Çok masum... Ama geç kalması iyi olmamış.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar, Viyana trafiği açık. Hiçbir yerde sıkıntı yok. Yollar tertemiz, bomboş. Yani insanın araba süresi geliyor. Normal işte lambalarda beklediğiniz süre kadar bekliyorsunuz. Ama birazcık bir artış olmuş saat 7'ye göre. Böyle hafiften bir yoğunluk var ama hiçbir yerde sıkıntı yok. Viyana'nın her yeri şu anda tertemiz. Bir tek nerede sıkıntı görüyorum biliyor musunuz? Favoriten Fethiye Kreis'in olduğu bölgede bir yoğunluk görüyorum. Nedendir bilinmez ama bayağı bir yoğun. Bir de B17 üzerinde Wiener Neudorf, Gundramsdorf, Traiskirchen, o bölge yoğun ama akıcı görünüyor. Ooo, Meidling'in burada da hafiften bir sıkıntı var. Altmannsdorf'e ve Breitenfurt'e Strasse'nin kesiştiği bölge. Orada da hafiften bir yoğunluk var. Mavi denizler, yolunuz her daim açık olsun. Evden çıkmadan önce yine de yol durumuna bir bakmanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var. Hepinize tavsiye ederim. Biz de kullanıyoruz firma arabalarımızda. Valla saniye saniye nereden geçti, nerede durdu, nerede kalktı, her şeyi görebiliyoruz. Takip edebiliyoruz aracımızı. Dünyam dünyaların ötesindedir. Tamer, vallahi kimse seni tanımaz, herkes beni tanır. Sorumluluk bende abi diyor. Eine wunderschönen guten Morgen Herr Ali Süzen Müjde'ye Euro Burgenland direktör müdürümüz geldi. Burgenland müdürümüz Mesut abi geldi. Hochdeutsch'uyla. Mesut abi şu an nerede çalışıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bahamalardaymış ya. Bahama adaları var ya. Türkçesi Bahamas, Almancası. 60 ülkeye ulaştım diyor. Vay be. Saat 01.42'ymiş orada. Sabah namazı için kalktım. Oo Mesut abi ne yaptın? Maşallah Allah kabul etsin abi. Bahamalar. Vay be. Herkese güzel bir hafta sonu diliyor. Tüm Viyana FM dinleyenlerine. Eyvallah Mesut abi işin gücün rast gelsin. Mesut abi iş için gidiyor oralara bu arada. Doğum günü olan ablamızın yeni yaşı kutlu olsun. Nice güzel yaşlar olsun. Olur olur kutlarız ya. Ali amcamın dümeni başka şekilde. Öyle sahtekarlıktan değil diyor. İşine geldiği şekilde dümen o tarafa dönüyor diyor. Allah razı olsun. Övdün mü gömdün mü belli değil Haydar ya. Savaşta her şey mübah diyor. Eyvallah dinler. Dilek Hanım günaydınlar. 3 gün önce İstanbul'da Alibeyköy'de 2 kilometre tam 1,5 saat sürdü. Kesinlikle orada yaşamak istemem diyor. Öyle trafikte al, Rabbim sabır versin. Vallahi İstanbul trafiğinin üstüne trafik tanımam arkadaşlar. Çin'e mine gitmedik, Hindistan'a falan gitmedik, görmedik, yaşamadık ama İstanbul trafiği çok fena ya. Bildiğiniz gibi değil. Dilek Hanım çok haklı bu konuda. Biz de İstanbullu olarak, İstanbul'da yaşayan birisi olarak Dilek Hanım'a hak vermemek elde değil. Sonra diyor Viyana'dan geçtim otobandan diyor. Oh mis değil mi? Arkadaşlar günün konusuna bugün erken girelim. Valla güzel bir günün konusu önerisi geldi. Konuya gir biraz stres atalım. Evet evet. Arkadaşlar anonim okuyacağız tamam mı cevaplarınızı? Lütfen anonim. Yani siz yazın isminizi okumayacağım. Niye ismimi okumadın falan demeyin. Konu valla sorumluluk bende dedi ama neyse. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Geliyor. Siz olsaydınız kendinizden niçin boşanırdınız? Hadi bakalım. İsimsiz okuyacağım cevapları. Kendinizden niçin boşanırdınız? Siz olsanız. Ulan bu hiç çekilmez be. Ben bunu boşayayım gitsin. Kendinizden niye boşanırdınız? Hadi bakalım. İsimsiz okuyacağız. Tüm mesajlar isimsiz olacak. Anonim. Şimdi Nadi abla burada mısın? Nadi abla senin doğum gününü de kutlayalım hızlıca. Nadi ablanın oğlu da evleniyormuş bugün. Hem düğün yapıyor hem doğum günü var. Vay be. Nadi abla. Gelince değişiyor rengi bütün
2: sokaklarında. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Ali Süßen und an alle Vienna FM Zuhörer. Ja, ich bin einmal wieder da mit meinem Hochdeutsch, gell? Normalerweise gehört das so gemacht, dass ich euch einmal herzlich begrüße, mal aus Bahamas. Ich habe meinen 60. sozusagen, ja, das Land erreicht, wo ich schon mal so herumfliege, wegen Arbeit komme ich daher, gell? Nicht Spaß oder kein Urlaub. Das ist wirklich alles Arbeiten, was ich mache, weil wenn man schon ungefähr so 3 Millionen im Jahr ein Budget macht für den Chef, da schickt er dich schon wohin, wo man hin muss, gell? Okay, alle Süßen. Nächstes Mal nehme ich dich mit, weil ich brauche einen, der was meine Koffer zahlt, gell? Naja, so ist es halt. Bleibt gesund alle miteinander. Grüß euch, ein schönes Wochenende.
0: Eyvallah Mesut abi, Mesut müdürümüz. Mesut abi yanına işe aldırsana beni ya. 80 günde devir alem yapardık abi, gezerdik her yere. saklı ömrüm. Niye anonim okuyorsun diyor. Tamam, ismimi oku yazın o zaman ya. Oku yazın. Serpil Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Serpil Ayhan, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Didim'de diyor tatil yaptım. İstanbul'da kaldım diyor. O sonra Viyana'dan geçtim, gördüm diyor. Haksızlığa gelemiyorum. Bu konuda kendimi sevmiyorum. Ay. O da güzel Dilek Hanım. Birlikte geçen her dakika. Ses ver Nadi abla. İnsan.

Şimdi Şenol'un bir sorusu var. Konuya cevap vermeden önce. Şimdi diyor, alo hocam diyor, bizim Park Plus'ta birisi diyor motorunu bırakmış. Arada bir cümle var, onu okumayayım. Ben de onu kaldırıp otların içine attım. Günah işlemiş olur muyum diyor. Şimdi Şenol'cum, yani bu benim IBAN numarasına atacağın paraya göre vereceğim cevap değişir. Onu söyleyeyim öncelikle. IBAN'ımı hemen attım sana. Bir ateşte bakalım oradan. Express Überweisung. Hemen bir rakamı bir görelim. Ona göre cevap verelim buna. Karsın, sen olmadık yere olay yaparsın. Gel sen ol benden yana, gel gel gel. Varsa bildiğin... Şimdi bir kere başkasının malını ellemek, oradan oraya yerini değiştirmek falan, bunlar hem kanunen hem de dinen caiz şeyler değil Şenol. Böyle bir durum söz konusuysa bunun hesabını kesmek sana düşmez. Sen mahallenin muhtarı değilsin, senin yetkili polisi değilsin, bekçisi değilsin. Bu konuda herhangi bir rütben yok. Yapman gereken polisi çağırman, o motoru oradan çektirmen. Yani IBAN numarama atacağın paraya göre bu cezanı biraz yumuşatabiliriz. Haberin olsun Şenolcuğum. Aydın abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Aydın abi, Erko frizör bedav. İsimli okuyorum o zaman, tamam mıyız? Anlaştık mı? Beyler bayanlar. İsimli okuyorum o zaman. Oku ya da okuma diye hemen yazabilirsiniz mesaj yazan arkadaşlar. Çok geç değil hala. Doğru, isimsiz okursak o da pek şey olmayacak. Tadı tuzu çıkmayacak ya.

Ispartal diyor ki, çenemden dolayı boşanırdım kendimden diyor. Ha bağır. Ne boşanması yahu? Kendimle bir daha evlenirdim. Vay Yasin Tekbaş, ne boşanması yahu diyor, kendimle bir daha evlenirdim. Eyvallah. Kendimden boşanmam, niye boşanayım ya diyor Suat. Suat, kendinle bir daha evlenir misin Suat? Suat kesin evlenir kendisiyle bir daha. Niye boşansın kendinden? Adam abi ajda alıyor, burma alıyor, termomix alıyor, araba alıyor. Yani Suat Suat'tan niye boşansın ki abi? Yok böyle bir şey ya. Abi niye bağırıyorsun çocuğa ya diyor. Ağlarım bak diyor. Ya Şerife müdüremiz teselli eder seni Demet ya. Ben kendimle boşanmayı bırak tekrar evlenirdim. Lokum gibi adamım abi diyor ya. Vay Kamil'ime bak sen ya. Lokum gibi adamım diyor. Bir daha evlenirim kendimle. Helal olsun vallahi. Yürüyün be. Yasin 1, Kamil 2. Fazlasıyla doğrucu çavuşum. O huyumu hiç sevmiyorum. O yüzden boşanırım kendimden diyor Ayten Hanım. Doğrucu çavuş. Doğrucu Davut diyorlar ona daha çok.

Çok taş fırınım, çok ciddiyim, şakayı sevmem. O yüzden diyor, kendim boşarım diyor. Oo, çok ciddi, şakayı kaldırmıyor. Allah Allah. Kendimi bulmuşum, kendimi diyor. Ah canım kendim, ah. Vay be. Canım kendim. Davut abi günaydınlar, hayırlı sabahlar Davut abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hacım günaydınlar. Hayırlı cumalar, gününüz bereketli, neşeli olsun inşallah. Eyvallah hacım. Hacım geldin mi eve? Döndün mü? Hadi bakalım hacımın. Herhalde döndü hacım bugün evde ya. Aleyküm selam. Anca geldim kardeşim diyor ya. Seni mi kıracağız Davut abi? Buralarda kal Davut abi. Vay vay, Kemal'im gelmiş. Günaydın kral, hayırlı cumalar. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Gusto gurme. Kemal'im dün kaytarmışsın, öyle duydum. Evdeymişsin. Vay be, patron adam ya. Kendimden niye boşanayım ki? Sabah işe çık, akşam eve gel, evde yardımcı ol, hayatı kolaylaştır. Sadece çalış, çocuklara, aileye ve hanıma bak diyor, eve bak. Her yere tatil, gezmek, düğün, restoran, aileyle git, daha ne olsun diyor ya. Böyle birisi varsa ben tekrar evlenirim diyor. Helal olsun be. İşte örnek, örnek bir eş görüyor musunuz arkadaşlar? Niye boşansın adam ya? Her yere ailesiyle gidiyor. Çalışıyor, çalıştığını eve getiriyor. Çoluk çocuk geziyor. Daha ne yapsın? İsrafil aleyküm selam. Ali abi hayırlı yayınlar cümleten. Hayırlı cumalar. Eyvallah İsrafil. Öz Irmak Bekaray, Öz Irmak Market. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar kardeşim.

İki dünya bir araya gelse kendimle kendimi ayıramaz biz diyor. Vay. İki dünya bir araya gelse. Kendimi niye boşayayım diyor ya. Kendim gibi birini nerede bulacağım? Eşsiz biriyim ben. Hayatta boşanmam diyor. Hayda. Ama böyle de olmaz ki ya. Yani soru bu değil ki. Bayağı düşündüm diyor kendimden boşanmak için ama bir sebep bulamadım. Niye kendimden boşanayım ki diyor ya. Şeker gibi adamım diyor ya. Eyvallah Gürcan abi. Abi şeker yetersiz kalır be. Bal gibi adamsın Gürcan abi. Ah kendini yorma. Özlerim sanma. Bana yar olamazsın zorla. Dinler diyor ki. Ulan Dündar. Dündar bugün kaşınma istersen bak benim faydam olmaz sana. Çünkü abi diyor ya zaten ancak kendisiyle evlenir. Bu tipi kim ne yapsın niye alsın? Kaşınma Dündar vallahi kaşınıyorsun bak. Ne boşanması ben kendimle barışık bir insanım. Bulmuşum kendim gibi mükemmel bir insanı. 10 parmağımda 10 yüzük. Ay pardon, marifet diyecektim. Beyinsiz miyim, loğusa mıyım ben diyor. İşte boşanmam kendinden. 20'de dörek durdururum 20'de. Müzumsuzluk yapmam. Vay be. Şerifem tabii ki si diyor teselli eder. Allah yokluğunu vermesin. O benim ballı gatmerim. Abav.

Valla diyor ben kendimden diyor boşanırım diyor ya. Oram buram ayrı oynuyor. Gözlerim fıldır fıldır da olsun. Oram buram ayrı oynuyor. Gözlerim fıldır fıldır. Abi düşman başına ya vallahi. Evlerden ırak. Sesli mesajlar var. Yayına vereceğim ama konuyu karıştırmak istemiyorum.

Keşke benden bir tane daha benim gibi olsaydı diyor. Bütün zevkler aynı olur. Ne güzel anlaşırdık diyor. Yok ya, her şey aynı olunca o da çekilmez. Omuzlarım sana feda olsun demom diyor. Bal küpüm sana bir şey diyen karşısında benim olur. Abba. Kadın dayanışması. Geldim, Viyana'dayım. Ne var ne yok. Durumlar nasıl Ali abi diyor. İzdivaç programını mı yapıyorsun bugün diyor. Yok ya, izdivaç değil. Yani dinleyenler kendilerine olan aşklarını ilan ediyorlar. Sesli mesajlar birazdan yayına vereceğim. Konuyu dağıtmamak istiyorum. 7.10'dan ta 7.45'e kadar otobüs bekledik. Sonra 4 tane birden geldi. Sağlık olsun Beraşit. Nahide diyor, fayansçı birisi var mı diyor. Fayansçı birisi. Nahide'ye fayansçı lazımmış arkadaşlar. Şimdi Nadiye abla burada. Nadiye abla burada. Nadiye ablanın hızlıca doğum gününü kutlayacağız. Konuyu toparlamam lazım, yoksa karışıyor arkadaşlar. Hemen halledeceğiz.

Kendimi belki diyor boşardım. Çok relaksım, biraz da sorumsuz. Belki bu yüzden boşarsam boşardım diyor. Bak helal olsun. İsimsiz okuyorum arkadaşlar. Ya Yasin ya. Ya Yasin ya, ne yaptın sen ya?

0: Dindar. Dindar'a sen bizzat söyle orada bunu Yasin. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Harbiden yok böyle bir şey.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.
0: Valla Nadi abla senin ismiyle en uygun şarkıyı bunu bulduk.

Nadia abla doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Viyana FM ailesi olarak Nadia ablamızın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şey gönlünce olsun abla. Bir de bugün doğum günü ve bugün çocuğunun, oğlunun düğünü var ya. Daha ne olsun maşallah. İki güzelliği bir arada yaşıyor. Vallahi tebrik ediyoruz biz de. Mutluluk, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Tuba Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun, iyi derslerin olsun. Abi diyor düşündüm, benden bir tane daha yok. Benle çok mutluyum. Boşamazsın yani kendini, vay be. Helal olsun. İnsan kendi kusurlarını görmezmiş diyor, değil mi? Kendini yorma. O da doğru. Özlerim sanma, bana yar olamazsın zorla. Abi diyor geçen kasa için seni arayan adam diyor fayansçı. Allah Allah. Hemen yönlendirelim Naide'ye, yardımcı olsun. Tutunma, hadi yürü ya kolum, sebebi sorma, belki başka baharlara. Önceden çok okey oynardım, fayansçı yerine geçer mi diyor. Yani okey oynayan fayans yerine geçebilir. Bu konuda Dündar ve Yasin'in de tecrübesi var bu arada. Sesli mesajlar var, yayına vereceğim onları. Birazdan hemen vereceğim. Nadia ablanın doğum günü kutlayanlar Demet kutladı, Murat Erdatlı kutladı, Şerife müdüremiz kutladı. Çok teşekkür ediyoruz. Hızlandırdım hepsini. Nice güzel yaşlar olsun tüm sevdiklerle birlikte. Aşık değil ki oyundasın, gülüm de sana kalsın. Kendini yorma, özlerim sana. Kendimi diyor kesin boşardım diyor ya. 45 yıldır eril takıldım, 45 yılda dişil takılayım ne olacak? Çekişimden medet umma, hadi yürü ya kulum, sebebi sorma, belki başka baharlara. Yürü ya kulum. İyi derslerin olsun Tuğba Hanım. Çekişimden medet umma, hadi yürü. Bartın Nibo, Guten Morgen, günaydınlar. Hayırlı cumalar herkese. Eyvallah, işin gücün rast gelsin. Bugünkü konumuz kendini niçin boşardın? Sen olsan kendini niye boşardın? Konumuz bu. Nadia ablanın doğum günü kutlu olsun. Nice senelere, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum evladına da diyor. Ayten Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Eda günaydınlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan selamlar. Şu an çok mutluyum. Kardeşim Eyüp'ün yanındayım diyor. Trafik bayağı yoğun. Kardeşimin ofisini görmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Nadia ablanın da doğum gününü kutlarım diyor. Çok teşekkürler Eda. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kardeşin Eyüp'e de sevgiler, selamlar. Hayırlı olsun ofisi. Aynur Demircan da Nadia ablanın doğum gününü kutluyor. Tamer Nadia ablanın doğum gününü kutluyor. Oğluna mutluluklar diliyor. Bir şey mi oldu, neden değiştin, terk ettin beni. Cilveli gözler boş bakar oldu. Ali abi diyor erkekler kendilerini bu kadar güzel ve ilgili gösteriyorlarsa diyor. Madem bu kadar iyiler, bu kadar evlerine, eşlerine, çoluk çocuklarına düşkünler, melek gibilerse diyor. Peki bu ablalar neden şikayet ediyorlar o zaman diyor. Suat diyor bunu. Vay be. Suat kitabın tam ortasından konuştu. Zuhal abla da Nadia ablanın doğum gününü kutluyor. Mesut müdürümüz Nadia ablanın doğum gününü kutluyor. Ben kendimi direkt boşardım diyor. Hatta derdim ki ne güzel hayatım var. Ne vardı da evlendim. Anında hemen boşarım diyor. Boşa be kardeşim. Tutan mı var? Sen kendini boşarsan yenge sana neler neler yapmaz. Aleykümselam Bünyamin abi, hoş geldin.
Cumamız mübarek olsun inşallah. Eyvallah abim, işin gücün rast gelsin. Hayırlı işlerin olsun Bünyamin abi. Sana ve bütün taksici esnafımıza hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Şimdi Mesut abinin ve Şenol'un sesli mesajları var. Hemen yayına vereceğim. Hemen. Aynısı mı? Ha, bir saniye. Ha, tamam Mesut abi, okey. Aynı mesajmış o, pardon. Pardone moi, s'il vous plaît. Emin abla da Nadia ablanın doğum günü kutluyor. Oğluna da mutluluklar diliyor. Eyüp'ün de selamı varmış. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin inşallah. Eda. Vallahi ne güzel ya. İstanbul. İstanbul gezmek için güzel. Yaşamak için zor bir şehir. Abla kardeş takılıyorlar İstanbul'da. Ne güzel ya. Kendimi boşardım. Evlilik bana göre değilmiş. Free takılmak isterdim diyor. Vay be. No comment, yorum yapmayacağım. Vallahi biraz önce orası burası oynayan fıldır fıldır arkadaş kendimi boşarım diyordu. Neler var neler görüyorsunuz değil mi? Şenol, sesli mesaj ne yaptın? Silmiş. Oo. Benim gibi adam kendimi boşar mı diyor ya. 4x4 jip gibiyim diyor Şenol. Harbi, helal olsun Şenol'a. Abi adam dip köşe temizlik yapıyor evde. Perdeleri yıkıyor, çamaşırları yıkıyor. Evi paspas yapıyor, yemek yapıyor, lahmacun açıyor, pizza yapıyor. Alışverişi yapıyor. Unuttuğum bir şey var mı Şenol? Ütü yapıyor. Şenol daha ne yapsın ya? Şenol niye boşasın kendini?

Nadiye Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Oğluna da bir ömür boyu mutluluklar dilerim demiş Yıldız Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sen olsaydın kendini boşar mıydın? Niye boşardın? Konu bu. Sen olsaydın kendini niye boşardın? Bir düşünün bakayım. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Şu Avusturya'da iş yapmak ne kadar zor ya. Yemin ediyorum insanı bir iş yapıp yapmayacağını, yani yaptığına yapacağına pişman ediyorlar. Yok böyle bir şey ya. Yani altı üstü 3 tane makine kuracağız. Adamlar bir dünya evrak istiyorlar. Normal değil ya. Şimdi mesaj geldi de onu okuyordum, e-mail. Abnormal. Sonra da ticaret dönmüyor. Ekonomi kötüye gidiyor. Gider tabii. Allah daha beter etsin diyeceğim de ucu bize dokunuyor demeyeyim. Olsun, gelme, gelme. Ya bu kadar gerizekalı olabilir insanlar ya.

0: kapılarına sürgün. Suat bir kere de erkeklerin tarafında ol, canı çıkmayasıca diyor. Damarlarındaki kanda var be. Hormonlar öyle diyor, ne yapsın? Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar Ali Bey. Emine Yalçın geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günü olsun. Kolaylıklar diliyorum. Ne makinesi kuruyorsun Ali abi diyor. Ya 3 tane içecek otomatı koyacağız da. Bir deneyelim dedik nasıl olur diye. Pindirinksleri de koyacağız içine. Abi ne kadar çok uğraştırıyorlar ya. Yok böyle bir şey. Ödeme sistemiyle alakalı. Dün 7-8 parça evrak gönderdim. 2 tane eksik diyor. İstediği kağıtlar da nereden bulayım? 20 yıl önce yaptığım Gesellschaft Vertrag nereden bulayım ya? Ah Beytullah, ah. Vallahi sıkıntı. Hep uğraştırıyorlar. Hiç sevmiyorum bu kağıt kürek işlerini. Nefret ediyorum ya. Kendimle boşandım. Barışmaya gittim. Ama karşıma yine ben çıktım. Sinir oldum diyor. Boşanmış. Karşıma diyor yine ben çıktım diyor. Allah Allah. Sinir olma kısmı iyi değil ya. Kendine sinir mi oldun şimdi? Günaydın, mutlu sabahlar. Sevgili Ali Üstüden, her şey gönlümüzce olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Haydar amca geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Haydar amca. Haydar amca geç kaldın bugün ya. Aydın abi aleyküm selam, günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı işlerimiz olsun. Eyvallah abi, İstanbul Ümraniye Pop Pet Shop. Aydın abim kedi köpek kuaförü ya, hayvan kuaförü, tıraş ediyor. Canı çıkmayacısı, çok güldüm buna diyor ya. Canı çıkmayacağız. Abi sergiyi bir dinleyek. Azıcık sus diyor ya. Sen bir pinti iç. Yoruldun. Bak çok konuşmaktan. Ev senin için sevdiğim şarkı. Ya Demet öyle olmaz. Ismarlayacaksınız ki pintiyi içeceğiz. Hem ısmarlamayın hem pinti iç. Nasıl olacak o iş? Hep kendimiz içiyoruz. Ulvi Hanım günaydınlar. Viyana FM ailesi, hayırlı cumalar diliyorum Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. O ablaların özgür olma merakı, erkeklerin hayatını kısıtlama merakı var ya, işte o sıkıntı diyor. Erkeklerin fıtratında var güçlü olmak ama kadınlar bu gücü almaya çalışınca patlak veriyor. Şikayetçi oluyorlar. Suat Bey diyor. Ben çözdüm. Hani Suat diyor ya. Suat dedi ya, bu ablalar niye bu kadar şikayet ediyor? Madem bu erkekler bu kadar melek, evlerine düşkün falan filan diye Suat sordu ya. Suat'a cevap olarak gelmiş. Suat diyor erkekler melek ama diyor ablalar diyor erkeğin elindeki gücü almak istediklerinde diyor sıkıntı orada diyor patlak veriyor diyor. Erkekler doğuştan diyor. Allah öyle yaratmış erkekleri diyor ya. Bak güzel bir yorum ama ha, güzel bir cevap olmuş Suat'a. Suat bu da mı goldi Suat? Suat umarız cevabı almıştır yani. Dümenin orada işe yaramıyor mu ya? Kağıt kürek işlerinde diye. Yok ya orada vallahi dümen mümen işe yaramıyor. Her şey resmi. Yaptığımız işler resmi ya. Niye dümen yapalım orada? Teessüf ederim vallahi. Abi diyor, bu hayvan berberi kim? Burada değil hayvan berberi. Türkiye'de, İstanbul Ümraniye'de Aydın abi. Aydın Barut. Hadi abi diyor, bir pinti borcumuz olsun sana diyor. Neyse ben burada pinti içeyim, sen al evinde iç. Artık Ternis'teki Aydın süpermarkete de geldi pintiler, haberiniz olsun. Hem Ternis'e hem de Vinanoş'ta da geldi bu arada. Yeni satış noktamız. Ben kendimden boşanmazdım diyor. Benimle baş etmek zor ama bensiz hayatı idare etmek daha zor. Aba. Bak ya. Benimle baş etmek zor ama bensiz hayatı idare etmek daha zor. Valla yorum yapmayacağım. No komentar. Şu bizim Suat'ın eşini tanıyan varsa lütfen bir gün yayına getirsin. Acaba o ne diyecek Suat hakkında diyor. Suat bir gün yengeyi yayına çağırsana ya. Dinlet bir gün ya. Valla gerekirse özel yayın yapayım. Cumartesi, pazar neyse artık. Bir gelsin bakalım yenge. Bir ifadesini alalım. Bakalım yenge senden memnun mu Suat? Sen burada anlatıyorsun. Ajda bilezik aldım. Burma bilezik aldım. Termomix aldım, araba aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Hep kadınları haklı çıkartıyorsun falan da. Yenge bu durumdan memnun mu? Bir bakalım, bir soralım.
1: Ala bu son mesaj atan sana kim bilmiyorum ama benim aklımda. Ben bu sefer erkekler tarafından durmuştum yani. Nasıl ya, anladıysanız. Ya diyorum ya, erkekler hep kendileri melek gösteriyor, güzel gösteriyor, aileleriyle birlikte geçiriyor, zaman geçiriyor. Bu ablamdan neden eşlerini beğenmiyor o zaman? Bu lafım hani ablamlaraydı. Yani yine kendilerine çektik erkekler.
0: Bak Suat'ı yanlış anlamışsınız arkadaşlar. Suat demek istemiş ki, kardeşim yani bu erkekler madem bu kadar iyi, tamam. Ama Suat öyle de yazılmaz ki, madem bu kadar denmez. O zaman denir ki biz erkekler çok iyiyiz. Bak hepimiz evimize ilgi gösteriyoruz. Çoluk çocuğumuza ilgi gösteriyoruz. Çalışıyoruz, eve geliyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz, birlikte yapıyoruz her şeyi. Niye memnun değilsiniz ablalarım desen daha iyi olacak. Ama madem bu kadar iyiyiz dediğin zaman otomatikman yanlış anlaşılıyor be Suat. Ah be Suat, ah be Suat.

Ben kendimi hayatta boşamazdım. Benim gibi birini hayatta bulamazdım. Dışarıda tilkilerle uğraşıyorum. Eve geliyorum, kurtlarla uğraşıyorum. Var mı benim gibisi? Dışarıda tilkilerle, evde kurtlarla. Vay be. Arkadaşlar, isimsiz okunmasını istiyorsanız başına okuma yaz ya da X işareti koyun. O zaman isimsiz okuyoruz. Eğer öyle yazmazsanız isimli okuyorum. Uğraşmayın suatımla diyor ya. Koptum yahu gülmekten. Ah be Suat. Tam anlamadım abi, o sırada telefon geldi diye. Ha. Sıkıntı yok, ben tercüme ederim. Suat soru sorarken bile diyor bayanların tarafında abi diyor. Senin dediğin gibi hormonlar da var be abi diyor. Hormonlar da var. Suat centilmen ya, dokunmayın Suat'ıma. Suat erkek arkadaşlar diyor, haberiniz olsun, yanlış anlaşılmasın diyor. Mesaj kendileri yazdıkları için diyor. Eğer bize sorulsaydı olay çok değişirdi cevaptı. Allah Allah. Ben herkese soruyorum ya. Herkese geçerli arkadaşlar sorular. Fark etmiyor. Beyefendiler, hanımefendiler. Herkes cevap vermekte özgür. Hatta anonim cevap verme imkanı bile sunuyorum. Ben daha ne yapayım size? Bu arada son yarım saate girmişiz. Nedim Soylu, günaydınlar. İyi yayınlar başkan. Eyvallah Nedim Soylu, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Eyvallah Mesut abi, okumuştum onu. Fiziksel olarak erkekler güçlü olabilir de beyin olarak diyor, beyin. Bak beyin değil, beyin olarak. Biz kadınlar daha güçlüyüz. Beynimiz zihir gibi çalışıyor maşallah diyor. Vücudu yöneten de beyindir. Beyin olmayınca hiçbir şey olmuyor diyor. Demet İnce'den sublimal mesaj veriyor. Yani diyor fiziksel olarak güçlü olsanız ne olacak diyor. Beyin yok erkeklerde diyor. Beyinsizsiniz diyor. Ben öyle anladım.

0: Ah Suat ablacığım. Erkekler onları bizim gözümüzde görseler Allah razı olsun bana nasıl katlanıyor bu kadın derdi. Dur anlamaya çalışıyorum şimdi. Erkekler diyor kendilerini bizim gözümüzden görseler Allah razı olsun bana nasıl katlanıyor bu kadın derdi derler diyor. Ah be ablacığım diyor. Aba. O kadar mı kötü durum? Rafet abi, Guten Morgen. Rafet abi bugün 37. olmadın abi ya. Bugün 137. oldun Rafet abi. Kadınlara haddinden fazla değer vere vere vere vere diyor. Hak vere vere vere. He vere vere vere. Kimse benden. Bugün nereye geldik? Aha geldi bir kadın düşmanı da. ...13 Kasım'da program mı var? Konferans varmış. Vallahi helal olsun. Çalışıyorsun be. Hiçbir şeyi kafama takmam. Ne olacağını bir Allah bilir. Vallahi helal olsun Nedim Soylu. Çalışıyor abi. Adam program yapıyor. Konferans varmış. 13 Kasım 2026'da. Haydar amca uyuya mı kalmış diyor. Bugün hoş gelmiş. Seviliyor kendileri. Haydar amcan... Yok erkenden burada Haydar ya. Haydar sana da amca diyen birileri çıkmış çıktı bak. Kimse benden kıymetli değil. Melekler de bazen kanat çırparken çarpar diyor. Allah Allah. Melekler bazen kanat çırparken çarpar. Bu ne demek oluyor? Kadınlar yani. Melek oluyor ya. Kanatlarını çırpıyor. Çarpabilir. Olur öyle şeyler diyor ya. Oo, onu birazdan soralım Haydar unutturma. Sabahın çiğini vurdun, gözlerimi unuttun. Kimse sormadan ben sorayım Ali abi diyor. Sen nasıl cevap verdin? Ben cevap vermiyorum. Ben niye cevap vereyim ya Raşit ya? Ben moderatörüm burada sunucu benim. Her şeye ben cevap vereceksem dinleyiciye ne gerek var? Niye dinleyiciye sorayım o zaman? Bir fark olması lazım aramızda. O farkta ben soruyorum, siz cevap veriyorsunuz. Ben diyor anlamadım diyor. Suat şimdi erkekler diyor sizin gözünüzden yani kadınların gözünden mi görüyor diyor. Aba. Abi kavgada söylenmez bu ya. Suat abi konuş. Buradaki erkekler hak ediyor. Özellikle de eşleri dinleyenler diyor. Aba. Dündar senin Suat'a hak vereceğin hiç aklıma gelmezdi. Bugün bir terslik var bu işlerde ya.
1: Az önce dedim ya abi anlaşamadık. Hani tam anlayamadım diye. O sırada eşime diş termini almıştım. Onu aradılar Sazlık'tan. İnşallah ayın 21'inde ben izinliyim. Eşim için ekstra izin aldım şimdi. Diş kontrolü var Sazlık'ta. Onunla birlikte gideceğim. Yanında olacağım. O yüzden sabah termini olduğu için sabah inşallah ayın 21'inde görüşürüz. 21'inde o da radyoyu dinler. O sırada onun sesini de duyarsınız.
0: Vay be. Suat'ı görüyor musunuz? Eşine diş terminini alıyor. Diş termini aldığı için kendine de fray alıyor. Var mı böyle bir erkek aranızda? Hadi. Hadi. İkinci bir Suat var mı? Şenol sana soruyorum. Hadi bakayım. Abi ben kendime termin almaktan acizim dişçiye. Adam eşine termin alıyor ki boş gün alıyor gün ya. Fray alıyor ya. Yok böyle bir şey ya.

Ha, erkekler melek onun için dedim diyor. Ha. Erkekler melek kanat çarpar kanatları diyor çarparken diyor arada diyor. Çarpabilir diyor olur öyle şeyler. Ya ben de kadınlar melek anladım ha.

0: Kadınlar erkeklerle didişmekten başka ne yapar abi diyor. Erkekler sabahtan beri saf saf kendilerini boşadılar diyor. Soruyu sordun sen diyor. Ama diyor tek bir kadından duymadım diyor. Kendimi boşarım diyen diyor. Vallahi Gökhan sen de haklısın be. Var ya Yasin kendini boşamaz dedi. Yasin ben dedi boşamam kendimi niye boşayayım dedi ya. Merakla bekliyoruz 21 Ekim'i. 21 Ekim pazara falan gelmiyor değil mi? Bu Suat şaka mı diyor ya? Ali abi diyor yalandan birilerinin mesajını okumuyorsunuz değil mi diyor. Suat gerçek mi sizce? Yok gerçek ya. Şaka olur mu ya? Gerçek Suat gerçek. Sesli mesaj atıyor adam. Daha nasıl gerçek olsun? Hadi yani mesajları sahte okuyoruz diyelim. Sesli mesajı nasıl yapacağız arkadaş? Koptum bugün ya. Çok iyi. Bugün Yasin çok güldürdü. Bir de bu mesaja çok güldüm. Dur şu iki şarkıyı bir daha vereceğim. Bu şarkının ardından. Kaderim diyeceksin. Yarın nasıl geçecek? Nereden bilecek? Zaten dinletmiyorum. Fark etmiyor o yüzden. Aynı şarkılar açsak. Bu günler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım. Çok iyi biliyorum. Hakikaten... Osman günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldin. Son günlerde. Suat abiye hak vermiyorum. Zamanında deport edelim dedim. Kimse kabul etmedi. Beter olun siz diye. Bak bu konuda haklısın dinler. Evet demiştin Suat abiyi deport edelim diye söylemiştin. Teklif etmiştin. Oylamaya sunalım demiştin ama biz yanaşmamıştık. Son günlerde yine... Kadın düşmanı değil lütfen ama ya diyor. Lütfen ya diyor. Kadınlar evde çocukları yönetecek, yetiştirecek, adam gibi adamlar büyütecek. O yetiştirdikleri adamlar da dünyayı yönetecek. Kızlar da yuva kurup yeni nesiller yetiştirecek. Yani çiçek yerinde güzel açar diyor. Eyvallah Rafet abi sen ne kadar güzel şeyler söyledin Rafet abi ya. Senin ağzın nidir Rafet abi maşallah sana. Demet ne sildi çok merak ettim. Yetişemedim o kısmı.
1: Şimdi ayın 21'ini ipine çekiyorum. O günü ben de boşalacağım. Evde oturacağım. O günü ipine çekiyorum. Kalendama da hemen yazdım yani ayın 21'ini.
0: Oo, ayın 21'inde muhteşem bir yayın bizleri bekliyor. Suat eşiyle birlikte dinleyecek yayını. Murat Erdatlı evde o gün çalışmayacak. Fıray aldı çayını demleyecek. Emine ablayla birlikte çay bisküvi eşliğinde... Çekirdeği de alacaklar, yayını dinleyecekler. Eyvah eyvah. Suat, o gün var ya kayış atma sakın ha. Abi diyor Suat çoktan gol yemiş diyor, haberi yok diyor. Gol yeseydin yine iyi, fark yemiş fark.

bir nida geldi. O elmayı yemeyin diye. Adem aleyhisselam ve Havva aleyhisselama. Pardon, Adem aleyhisselam ve Havva annemize. Günler geçti. Havva anamız gel yiyelim dedi. Adem aleyhisselam da hadi yiyelim dedi. Elmayı yediler. Diyeceklerim diyor, bu kadar diyor. O zaman niye insanoğlu ayvayı yedin mi diye soruyor. Niye? Aslında şöyle sormak lazım, biliyor musun? Elmayı yedin mi sen şimdi? Hani böyle demek lazım. Niye ayvayı yedin mi diye soruyorsun. Ayvayı yedin oğlum. Öyle dememek lazım. Elmayı yedin oğlum sen şimdi, var ya. Aslında elma dememiz lazım orada. Hey maşallah Suat ablam, işte bu diyor ya Suat diyor. Ablam işte bu diyor ya. Gaz vermeyin Suat'a. Suat Bey'e helal olsun. Benim hanım 1,5 aydır dişim ağrıyor diyor. Geçer geçer diye diye diş ağrısı geçti. Dişçiye gitmeye gerek kalmadı diye. Vay be. 1,5 aydır dişim ağrıyor diyor. 1,5 aydır gitmedik diyor. Kendiliğinden geçti. Ne gerek var gitmeye diye. Ya bu da biraz abartı olmuş ya. Bu da çok odunluk ya. Bunun bir ortası olmalı. Günaydın Ali Baba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Sesindeyiz. İsmail hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Mesut abi diyor ki ben de bir tane light erkek tanıyorum Vina Neustadt'ta diyor. Adı diyor Ata diyor. Kayserili diyor. Yahu. Abi her yerde var ama Suat'ı kimse geçemez mi Mesut abi? Turgay Aydın, niye arıyorsun Turgay abi? Yayındayım ya. Neyi kardeşim diyor. Şenol dinlemiyor mu ya? Suat diyor ki eşime diyor dişçiden randevu aldım diyor. Yayın esnasında telefon çalmış. Dişçiden randevuyu yapmış. Ayın 21'ine. O güne de diyor fray aldım diyor. Birlikte diyor dişçiye gideceğiz diyor. Hatta o gün diyor eşimle birlikte dinleyeceğiz yayını diyor. Sen bu konuda ne diyorsun? Hani diyoruz ya. Ya işte Suat onu yapabiliyor mu? Şenol bunu yapabiliyor mu? Yani sen hiç ömründe eşin için diş doktoru termini alıp birlikte diş doktoruna gitmişliğin var mı? Ayva yerken boğazında durur, o yüzden diyor. Abi olsun ya, bundan daha şey olabilir mi ya? O elmayı yemeseydi hiç bu sıkıntılar olmayacaktı, o yüzden... Elmayı yemedin mi sen şimdi demek lazım yani. Var ya Suat viral olma yolunda ilerliyor diyor. Çok meraklısı var şu an. Piyasası iyi mi Suat? İyi piyasa yaptı. Transfermarkt'a göre Suat'ın piyasa değeri şu anda. Şey olur mu, yakışıklı mısırcı mı ne vardı ya? Ondan daha çok ilgi görür mü acaba?

Suat diyor, dedi ya diyor, ben kendimden boşanmam. Vallahi diyor, ben olsam ben de Suat'tan boşanmam. Yani piyasa, Suat'ın piyasası yükseldi mesajının ardından bu mesaj vallahi cuk oturdu ya. Biri diyor Suat'ın piyasa değeri yükseldi. Çok taliplisi var. Bir de diyor ki ben olsam ben de Suat'tan boşanmam. Niye boşanacaksın abi? Adam Ajda bilezik alıyor, burma bilezik alıyor, araba alıyor, ev alıyor. Thermomix alıyor, evde yemek yapıyor, çocuklara bakıyor, ütüyü yapıyor. Ya diş doktoru termin alıp dişçiye bile götürüyor. Niye boşansın?

0: elma mı yediler, ne yediler bilmem ama yemeselerdi iyiydi diyor ya. Valla yemeselerdi biz şu anda bu yayını yapmazdık herhalde büyük ihtimalle. Telefona bak kim arıyor. Turgay abi arıyor İstanbul'dan. Saat 8'den sonra benim telefonlar susmaz arkadaşlar. Bakmayın işimiz çok ya. Elmayı yemek günah işlemektir diyor. Ayvayı yemek insanın yüreğini sıkıştırır. Oo Rafet abi. Aba. Diş doktoru varmış Salzburg'da. Türk diş doktoru. Oo, bak bunu da öğrenmiş olduk. Daha diyor bu yaşıma kadar bir tane terminime eşimi götürmedim. Hanımlar kalkın diyor. Söküğümüzü kendiniz dik. Selamı var. Güzel olsun sana yerde de ama zor. Tamam. Meleklerin cinsiyeti yoktur kadın ya da erkek. Aynen aynen onu yazmıştım o yüzden sildim diyor. Gerek kalmadı çünkü diyor. Suat kardeşimin ilk mesajında erkekleri savunduğunu ben anladım. Beyler o kadar alışmışlar ki kadınlardan taraf olduğuna hiçbiri anlamadı ne demek istediğini. Ön yargıyla yaklaştınız hepiniz diyor. Vallahi ben bile öyle anlamadım. Madem erkekler bu kadar iyi dedi bak. O madem demeseydi ben o zaman farklı anlardım. O madem olayı değiştirdi orada. Tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır, güzel gülüm gider. Allah rahatlık versin Mesut abi. İşin gücün rast gelsin. Mehmet Eren günaydınlar aleyküm selam kardeşim. Rabbim cumamızı hayırlara vesile eylesin. Gönlümüzü huzurla doldursun. Size de sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, bereketli bir gün diliyorum abi diyor. Eyvallah Mehmet Eren. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun.
1: Ha anladım. Valla Suat öyle düşünüyorsa öyle yapıyor ama Suat kardeşim sana bir yani tavsiye değil de bir öneri. Yani bu işin şeyini çıkardın artık ha. Hani bunu da söyleyeyim yani.
0: Bakın bunu Şenol dedi ha bu işin şey. Şenol bile böyle dedi artık. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Şenol böyle diyorsa yani bugün çok değişik şeyler yaşıyoruz radyoda ya.
1: Özelden arayayım seni direkt söyleyeyim yani. O kadar da değil kardeşim. Tamam termin ben de yeri geliyor alıyorum ama öyle izin alıp mazıp yani bilmiyorum o iş o biraz fazla ya. O kadar da değil yani ha Suat. Valla beni bile şu anda şüpheye düşürdün ha. Senin eline değil su hiçbir şey dökülmez.
0: Hortum falan sen, tutsan?
1: Yönünü şaşırmışsın biraz kardeşim. O kadar da değil Suat. Biraz şey ol ya.
0: Ağır ol.
1: Ağır ol biraz. Ne bileyim sen hep şey geliyorsun bana.
0: Ne geliyor? Neyse.
1: Seviliyorsun kardeşim.
0: Ne geliyoruz onu.
1: Bu arada borsa filan o tarz şeylerle hiç işim olmaz ama Suat ismi geçse herhalde bütün parayı basardım oraya. Düşme imkanı hiç yok. Hep yükselişte.
0: Eyvallah Şenol. Vallahi Şenol'un ilk kez bir sesli mesajından bu kadar keyif aldım. Bak samimi söylüyorum onca sesli mesaj attı. İlk kez Şenol'un attığı sesli mesajlardan çok keyif aldım. Onu da itiraf edeceğim. Buradan Suat abiye bir soru soracağım abi diyor. Ona göre diyor Suat abinin notunu vereceğim diyor. Dündar soruyor. Suat abi eşin ve annen birlikteler diyor. Bak eşin ve annen arabanın ön koltuğuna kim oturuyor diyor. Bu sorunun cevabına göre ben sana notunu vereceğim diyor. Zor bir soru ya. Vallahi zor bir soru. Suat için var ya. Suat'ın annesi ve Suat'ın eşi. Birlikte bir yere gidiyorlar. Suat ön koltuğa kimi oturtturur? Hadi bakalım buyurun buradan yakın. Işıl günaydınlar. Hayırlı cumaların olsun. Hoş geldin. Oo, İstanbul annesinin yanına gelmiş Işıl. Vallahi diyor bir haltlar yedik Allah biliyor diyor. Allah affetsin be. Müdür olarak Suat gerçek mi yapay zeka mı en kısa zamanda öğrenmem lazım diyor Ali diyor.
2: Suat kardeşime de diyor selamlar olsun. Ya müdürüm git bir bak ya. Şu Suat'la git bir tanış, bir bak Suat'a ya.
3: Ali abi bak, sazlıkta duranlar bilir. Kürt doktoru, diş doktoru yani. Kürt işinde uzman. Sazlık müdüremiz de bilir yani. Ablam da kesin bilir o doktoru.
2: Eyvallah. Sazlık müdüremiz uyuyor be. Haftada iki gün yayına giderse şükrediyoruz. Haydar'ım dur, konu çok şey ya. Çok hararetli bir konu Haydar'ım. Suat'ın eşinin Almancası ve ehliyeti yoksa Suat götürebilir. Bundan doğal ne var ki diyor. Ama bizim tahminimiz Suat'ın eşinin Almancası da var, ehliyeti de var. Yani ehliyeti olmasa niye araba alsın Suat eşine? Yani böyle bir durum var Gonca Hanım. Kadınların feminist olmasında aslında hiçbir suçları yok diyor. Tüm suç diyor Suat gibiler dedi. Rahmet abi eyvallah. Abi diyor belki de Suat abinin diyor eşinin diyor Almancası iyi değil, o yüzden izin aldı gidiyor. Olamaz mı diyor, böyle bir ihtimal de var. Almancası olmayabilir ama ehliyeti var zannetmiyorum ya. Türk doktor da Türk yani. Almancaya da ihtiyaç yok. Tüm bu söylediklerinizi devre dışı bırakıyor. Böyle ihtimaller yok. Ferhat'ım günaydınlar. Ferhat 54. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. Soruya cevap veriyorum diyor. Suat arkada oturur diyor. Bu güzel. Çok iyi cevaptı. Suat arkada oturur. O madem hanımlara yönelikti, kinayeli sordu soruyu. Bize dedi ki hanım ablalarım, madem erkekler melek gibi iyi niyetliyse niye boşuyorlar adamları? Rahatlık mı batıyor demek istedi aslında diyor. Sonra beyinsiz loğusan deyince kızıyorsunuz bana diyor ya. Yok canım, kimseye kızmıyoruz biz ya. Mesut abi her şey gönlünce olsun Mesut abi. Vallahi Mesut abi adam da Bahamalardan dinliyor ya. Bahama adalarından dinliyor arkadaşlar. Niye ya? Eşinin elini tutmak istemesi suç mu? Suat iyi günde kötü günde sözünün vücut bulmuş hali diyor. Aferin Suat'a diyor. Gaz verme Şerife müdürem, gaz verme. Doğru yaptığını zannedecek sonra bak. Suat müdürem hasta. Ama sorarım ona mutlaka, bilir diyor ya, bizi de aydınlatır. Tamam mı? Yani Salzburg müdüremiz Selma Hanım hastaymış. Allah şifa versin. Doktor Türk araba da var, yol da biliyor. Bence hanım Suat Bey'i götürüyor olmasın diyor. Yani Suat centilmenlik yapıyor. Termini alıyor, o güne de fray alıyor bir de bak. İki bardak çayla dalalım hayale. Kadınları acaba kim feminist yapıyor diyor. Rafet abi cevap verdi ya, Suat gibiler feminist yapıyor dedi. İsrafil de diyor ki Ali abi cahilliğime bağışla abi diyor ya. Feminist ne demek diyor. Bah ya. Adam eşinin yanında olmak istiyor belli ki. Niye kurcalıyorsunuz diyor. Müzumsuzlar diyor. Ya. Biri de demiş ki abi demiş, şimdi siz Suat'ı eşiyle birlikte doktora gidiyor diye demiş, burada demiş yerden yere vuruyorsunuz. Suat demiş doktora gitmezse, evde sıkıntı çıkarsa bunun hesabını kim verecek? Ha, buyurun buradan yakın. Hadi. Hadi. Kim verecek abi bunun hesabını? Oo, 52 geçiyor. Hemen toparlayalım. Artık mesaj göndermeyin. Bugünlük yeter. Artık yeter arkadaşlar. Mesajlara son verelim. Viyana FM her anınıza renk katar.
1: Arkadaşlar Avrupa'da yaşıyorsak iyi kötü biraz Almanca bilmek şart. Almanca bilmiyor filan öyle bir şey yok. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu arada Suat kardeşimin eşi büyük ihtimalle biliyordur. O Suat yani ismi gibi Suat olduğu için normal yani. Bu şeyleri Suat'ta normal karşılayın. Hiç sıkıntı yok. Alıştık artık. Ben de alıştım. Ben de saldım yani. Artık bu saatten sonra saldım.
2: Ya Şenol bunları diyor ya. Bence Suat eşinin acı gününde yanında olmak istemiş diyor. Eyvallah değil mi Mustafa? Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Geç kaldın Mustafa ya. Tabii zor gün abi yani diş çekilecek acı var. Suat zor günde acı gününde yanında olmak istemiş eşinin. Bundan doğal ne var ki arkadaşlar? Niye böyle yapıyorsunuz ya? Suat artık centilmenliği aştı. Light'lığı geçti. Ultra extra light oldu diyor. Aba. Suat'ın senelik izni ne kadar merak ettim. Tüm ailenin doğum gününde izin alır. Herkesi doktora götürür. Bu izin nasıl bitmiyor ya diyor. Vallahi Ferhat çok güzel bir yere temas ettin ha. Harbi herkesin doğum gününde izin alıyor. Tüm doktor terminlerinde izin alıyor. Bir de sağa sola gezmeye gidiyor. Ulan Suat ne bitmez bir iznin varmış senin ya. Suat kullandıkça yeniden doluyor. Kullandıkça yeniden doluyor. Nasıl bir şey abi bu ya? Suat yanında iş varsa biz de gelelim. Günümde sana kalsın. Kendini yorma. Özlerim sanma. Bana yar olamazsın. Doğru yoldasın Suat kardeşim. Sen bu müzumsuzlara bakma. Bunlar dölek durmuyorlar. Sen aldırış etme bunlara. Boş ver. Helal olsun sana diyor. Demet de veriyor gazı. Ver gazı ver. Oo, emojiler de gelmeye başladı. Hadi hızlıca emojileri gönderin arkadaşlar. Mesaj göndermeyin. Toparlıyoruz.
3: Şenol abi sana %100 katılıyorum. Doğru diyorsun ama şöyle bir durum var. Şimdi şu anda çalıştığı için ve zamanı olmadığı için o iş bana kaldı. O günde şöyle bir durum var. Eşim dişçiden korkuyor. Hani full narkoz almak zorunda. O yüzden onun için ekstra izin aldım. Ve hem korkmasa da fark etmez o gün izin alırdım zaten. Çünkü fazlalıklı erken bitecek büyük bir ihtimal işimiz. Çocuklar da öğleden sonra 4'e kadar okudukları için bütün gün tazminatı gezeriz diye izin aldım. Hani bu kadar fazla bir şey yok yani. Bu da normal. Şüphesiz tabii ki annem. Zaten eşim bu saygısızlığı yapmaz. Hemen arka koltuğa oturur. Annem ön koltuğa oturur. Hani bu otomatik oluyor bizim. Evlendiğim ilk günden şuna kadar otomatik. Öyle annem oturur arkaya, eşim oturur. Ondan sonra bu hep böyle olmuş ve hep böyle olacak.
2: Dündar'ın sorusunun cevabı geldi. Öne dedi annem oturur, arkaya eşim oturur. Eşim hiç kendiliğinden oturur dedi. İlk günden beri böyle olması gereken maşallah. Mutluluğunuz daim olsun kardeşim. Bizim evde de terminleri hani benim doktor terminim falan olacak ya. Sağ olsun benim terminlerin hepsini de benim eşim alıyor. Bir terslik var bu işte.

de sana kalsın. Arkadaşlar hepinize değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Benim için çok keyifli, gerçekten güldüğüm, mutlu olduğum bir yayın oldu. Sürçülisan ettiysek, yanlışlıkla bir şey söylediysek, kalbinizi kırdıysak affola. Özellikle de Suat. Valla Suat, sana çok yüklendik bugün. Hakkını helal et kardeşim.

çekişimden de tutma. Çok çok yüklendik bugün Suat'a. Gönder gönder gelsin. Tüm emojiler bana ve ekibime gelsin. Çok yoğun bir yayın oldu. Çok mesajın olduğu bir yayın oldu. Umarım herkesin mesajını okumuşuzdur. İki saate sıkıştırmaya çalıştık her şeyi. Emin abla da diyor ki ben ölüyorum diyorum. Murat Özel müşterim var diyor. Ya Emin abla. Ya acelen ne Emin abla? Niye ölüyorsun? Murat abimin müşterisi var. Sonra ölürsün. Ölmenin sırası mı Emin abla? Aydın abi eyvallah sağ olasın. Suat'ın eşi diyor kendiliğinden arka koltuğa oturuyor. Bizim garılar da diyor ön koltuğa oturmak için kaynanayla yarış ederler diyor. Baktı diyor olmuyor kaynanaya kaptırdı ön koltuğu diyor. Gider diyor direksiyona oturur diyor. Ay çok iyi. Ya yapmayın böyle şeyler ya. Beytullah eyvallah kardeşim. İsmail Koçer teşekkür ediyorum sağ olasın. Böğün Cuma aynen Böğün Cuma. Bizde de aynı. Ben hep arkada oturuyorum. Kendini bilen büyüğüne saygıda kusur etmez. Sesin emeğine sağlık abi diyor. Eyvallah deme. Çok teşekkür ediyorum. Suat eşi için kendi dişini çektirecek diye korkuyorum. Ya Ferhat dakika 90 böyle bir gol olur mu ya? Vallahi dakika 90 Ferhat 54 tam 90'a attı. Böyle orada hani olur ya. Ne derler örümcek ağa orayı temizledi abi. Korkuyorum diyor Suat diyor. Kendi dişini çektirecek eşi için diyor ya. Yok böyle bir şey ya. Süper.

0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wiener Zuhörer. Wenn der bitte an es nicht anhören, Fatih Adı, Antepli, Gaziantepli, Leiten, Super Ultra Light, gerçekten yani otur diyorlar, oturuyorlar. Kalk diyor eşi, kalkıyor. Yat diyor, yatıyor. Yani ich verstehe nicht. Haben die keine Gehirne, beyinleri yok mu bunların ya?
1: Beyinsiz.
0: Nasıl böyle bir davranış? Anlamadım gitti.
1: Öyle demeyeydin iyiydi Müslü abi. Yanlış yere gittin abi şimdi. Suat'la alakası yok bu dediklerinin. Yani öyle light'lar var da Suat öyle light değil. Suat gentleman. Light demeyelim Suat'a lütfen. Arkadaşlar bu ilahiyle günün finalini yapıyoruz. Aynı zamanda haftanın finalini yapıyoruz. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketlere çok teşekkür ediyoruz. Viyana'da 5 şubesiyle hizmet veriyor. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana'da. Arts Zentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselberg Strasse 28 numarada. Bowl Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Flory Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya, Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Kaliteye uygun fiyatı almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Bu haftada birbirinden güzel muhteşem kampanyalar Roto Home ve Roto Möbel'de sizleri bekliyor. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinize güp güzel, musmutlu, süper, kop kolay, hap harika, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu Viyana ve çevresinde sıcaklık yaklaşık 25 derece olacak. Tam gezme havası. Mutlaka değerlendirin bu havayı. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Öncelikle bu mübarek günde kalbinizden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Hayırlısıysa Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Ya bir türlü yayına giremedik çünkü sistem tamamen saat 10'a entegreli olduğu için Türkiye'de. Ali abim valla bir vedalaşamadın ya. Seviyoruz sizi. Ali Sizer. Ali abiye çok teşekkürler. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, en güzel şarkılar. Çünkü sistem tamamen tam 10'a entegreli olduğu için bir 5 dakikada geç gelse program her şeyim alt üst oluyor burada. O yüzden zor girdik yine yayına bugün. Kıymetli dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimler aramızda bir görelim bakalım. Kimler bizi nerede dinliyor? Aradım yıllardır seni her yerde. Bugün bakalım ilk mesajı kim gönderecek? Evet, şimdi çok güzel yepyeni bir kulaklığa geçtik. Ama böyle basını tizini ayarlamak lazım. Bana çok yoğun geliyor şu anda. Bir saniye. Şöyle bir ayar çekeyim. Ah bu var ya, bu Rodların en yenisini. Şimdi bu Mercedes'in C kasa gibi şu an kullandığımız cihazlar. Okey. Öyle daha iyi sanki. Günaydın, guten morgen, iyi sabahlar. Ben İbrahim Elden. Sizlerle olmanın mutluluğunun sevincini ve heyecanını yaşıyorum. Biraz kısık tonda konuşmam lazım. Sesim kısık çünkü. O yüzden şöyle bir dar alanda paslaşmalarla. Evet, artı 43 660 130 19 79 ben gelmeden mesajlar gelmeye başlamış. Pindirinx'e çok teşekkürler. Pindirinx İbrahim Elden'i sunuyor. Pindirinx ailesine de teşekkürlerimizi iletelim. Evet, Ayten Hanım, Ayten Tuna çok teşekkür ediyoruz. Firdevs Hanım çok teşekkürler. Şerife günaydın. Guten Morgen. Murat abi, Ezgi, Enes. Ey maşallah ne güzel geldiniz be. İbocum hoş geldin. Sefalar getirdin demiş. Aytencim çok teşekkürler canım benim. Ezgi Gökçen itibariyle giriş yaptı diyor. Ezgi hoş geldin. Ecem hoş geldin psikolog. Ayşegül, bizim kuzenler grubu burada maşallah. Nida, Sena geldi. Günaydın. Sevgili Bircan Stuttgart yine... Nuray ablamız günaydın. Guten Morgen. Eda'cığım geldi bugün. Maşallahı var. Bakalım neredeymiş. Eda doğum gününü kızım kutlu doğum haftası gibi kutluyorsun vallahi. Kim o? Bakayım neredesin? Vay vay vay vay vay. Efsane ya. Eda'cığım günaydın. Guten Morgen İbocuğum. Güzel bir şarkı. Bütün dinleyicilerimize darman edelim. Aynı zamanda sevgili Arzu ile beraber kahve içiyoruz. Ve seni dinliyoruz demiş. Kahve içtikten sonra da valla maşallahınız var. Aynen bugün. Sevgili Özgür'üm ya. Özgür'üme de selam yollayalım. Abine de çok selam. Eda'cığım ismini yazsana bana hemen. Ha, Eyüp abi yazmış zaten. Eyüp baba. Kral adamsın biliyorsun değil mi? Şu sendeki yakışıklılık bende olsun. Vadi İstanbul'da var ya. Yani. Vadi İstanbul'da yürümem. O caddede, o Moda Caddesi'nde yürümem. Seviliyorsun İbocuğum. Kalpler kalpler demiş. Eyüp abiye, Arzu'ya, sevgili Tuğçe'ye iyi akşamlar enerjisini yollayacağız akşam değil mi Eda? Çiğdem geldi. Bizim aynı zamanda Avrupa'nın dört bir yanında eğitimler veriyoruz biliyorsunuz ki Türkçeyi unutmamak için. Avrupa'nın eğitim merkezini kurduk. İbrahim Elden online dersleriyle beraber birbirinden deneyimli hocalarımızla Türkçeyi unutmamak için lütfen iletişimde kalalım. Derslerimize katılın. Ne yapayım ya, ekstraya çıktım ya. Artı 43 660 130 19 79. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşe Hollanda'dan de. Hollanda Eindhoven. Bu bir türlü anlatamıyorum. Eindhoven. Eindhoven mı Eindhoven mı? Eindhoven. Eindhoven. Ya şey. Eindhoven işte ya, anladılar. Eindhoven, Eindhoven. Şimdi Ayşe diyor ki ama Ayşe diyor ki Eindhoven diyor. Allah'ım ya. Ben Eindhoven biliyorum. Eindhoven. Ayşe bir sesli mesaj atsana. Bulunduğun yerin tam nerede oturuyorsun? Avrupa'nın sultanları geldi. İzmir güzelleri geldi. Tuğba. İzmir'e ne zaman geliyorsun İbocuğum? Sana lazanya hazırlayacağım demiş. Oo. Acaba sevgili Sinem ve Tuğba İzmir güzelleri bana lazanya mı hazırlayacak? Kendimi dan dan. Eyüp Baba ya, Eyüp'ün selamı var. Eyüp Baba, seni seviyoruz. Kardeşimin yanındayım demiş. Evet, az önce gördüm. Hangi şarkıyı yollayalım Eda'cığım? Sen bir yaz bakalım. Orada çok mesaj var ama nasıl yetişeceğim? Baksana 7 geçiyor. 11, 10. Şunları bir erken almam lazım. Evet, şu dakika tabi. Murat abi geldi. Erdi attı. Günaydın Guten Morgen. Fatma Nur'umuzu da evlendiriyoruz 30 Ekim'de Murat abi. Murat abi kızını evlendiriyor 30 Ekim'de inşallah. Güzel geçecek düğünü. Fatma Nur da benim çok kıymetli kardeşim. Guten Morgen kanka, hayırlı cumalar demiş. Emine ablama da çok selam. Murat abim. Ayten, Bulgaristan'a ne zaman gidiyorsun? Bana yaban mersini içeceği getir. Kıymetli kocana da çok selam. Hoş geldin İbo. Sefalar getirdin demiş. Şerifeciğim sağ ol canım, sen de hoş geldin. Viyana'dan. Gerçi o Viyana değil ya. Viyana'nın bir tık dışında oturuyordu. Ben her yere Viyana diyorum valla. İşte Nauştat'ta da Viyana diyorum ama uzakmış. Bir yarım saat falan varmış. Mesela Haydar amca geldi, bizim Eda'nın babası. Haydar amca, her şey gönlünce olsun. Seni seviyorum biliyorsun. Hayırlı cumalar sevgili İbo. Seni çok seviyorum demiş. Haydar amca, ben de seni çok seviyorum. Yayından sonra arayacağım seni. Yakışıklı mı? Nuray abla, Southside Piercing. Kocaman bir günaydın. Guten Morgen İbo'm demiş. Abla, ayın kaçında geliyorsunuz Antalya'ya? Altısında mı? Abi çok mesaj var ya. Şunları bir yetişmem lazım, bir saniye. Vallahi daha kahvaltımı bıraktım geldim şu anda şu güzel mesajlar için. Kubilay çok teşekkürler. Ender teşekkürler. Figen hoş geldin. İbo'nun melekleri geldi. Prensin melekleri. Avrupa'da lakabın Prens. Prensin meleklerine de. Sevgili Figen'cim çok teşekkürler. Kahvemi aldım geldim diyor. Kalp doktoruyla dün ne muhabbet ettiniz kızım? Ne makara yaptınız ya? Kalp doktoru Sefa Hanım. Ona da sevgilerimizi iletelim. İbo'cuğumun kalbine bakmak istiyorum demiş. Arkadaşlar yapmayın öyle şeyler. Biz lazanyayı kuzenden yiyoruz demiş. Oo, Ezgi beni bırakmaz bak. Ezgi diyor ki biz lazanyayı İbrahim kuzenden başkasına yemeyiz, yedirmeyiz onu lazanyayı demiş. Kuzen Nuray ablama da çok selamlarımı ilet demiş. Aynen, Ezgi Gökçe'nin Nuray ablasına, sevgili Bircan ablasına da çok selam var. Çok seviyor ikisinden. Ayşe sesli mesaj atmış. Bakalım Enthoven mı? Bakalım nasılmış? Evet, günaydın Ayşe'cim.
1: Good morning, Bo. Evet, güzel söyledin. Gayet güzel söyledin. Enthoven.
0: Enthoven. Enthoven. Ha, bak doğru söylemişim. Bakayım.
1: Kilişim nasıl?
0: Burada Avrupalı bir arkadaşım var da.
1: Ki ben bugün sesimden dolayı sakin konuşuyorum dedin ya. Bak ben de sakin konuşuyorum.
0: Süpersin ya Ayşe'cim. Çok güzel söylüyorsun diyor. Abi biz yıllarımız Hollanda'da geçti yani. Peki. Günaydın İbrahim. İyi yayınlar demiş. Emine ablam hoş geldin. Çok teşekkürler. Erdatlı Emine ablam da çok güzel şintisel yapıyor. Özgür şu anda yolda ve havalimanında, onu alacağız demiş. Özgür'üm ya. Özgür'ümü de akşam göreyim Eda'cığım. Yakışıklı kocanı. Sibel Canlan'la bir şarkı. Hangi şarkısını istiyorsun Sibel Canlan? Kıyamamı istemişler. Birazdan Kıyamam şarkısını. Belki Altın teyze çok seviyor şarkıyı. Altın teyzem de çok seviyor. Nurcem teyzeme, Altın teyzeme, anne yarısı olduğu için ikisini de anne diyorum. Altın teyzeme, Nurcem teyzeme de. Nurcem teyzemin ve Altın teyzemin şarkısı Kıyamam. Onları bir yollayacağım birazdan. En güzelini İbo yapıyor demiş. Aynen kuzen. Ayşegül diyor ki kuzenimizi yedirmeyiz. Lazanya o bize yapacak. Acaba İzmir güzelleri şu an cevap mı veriyor? Üzerime yapan yoktur demiş lazanyayı. Mutfakta çok iyiyimdir demiş.

0: Evet, bugün Ant Medya stüdyolarından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Ant Medya ailesine de teşekkürlerimizi iletelim. Allah Allah. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir Sibel Can kıyamam gitmez mi ya? Sibel Can kıyamam. Şimdi Nurcem teyzemle Altın teyzemin şarkısı hemen. Ama Eda seçti bugün. Diyor ki Eda, doğum günü kıymetli eşi Özgür'üm, yakışıklı kardeşi Eyüp abimize. Onlar benim için çok kıymetli bir aile. Valla Eda'yı çok seviyorum. Haydar amcam da. Haydar amca.
1: Sen kendini hiç gözlerimde.
0: Geçen gün Haydar amcama çok önemli bir anons yaptım. Bugün anonsumu da tekrarlıyorum. Haydar amca, bu hayat üzülecek kadar uzun değil. O yüzden hayatın tadını çıkartalım. Sevdiklerimizi bu hayatta kaybetmeyelim. Dünyadayken sevdiklerimizi kaybetmeyelim arkadaşlar. Sevdiklerimizin kıymetini bilelim.
1: Kıyamam,
0: ne güzel bir şarkı. Kıyamam diyor.
1: Tamam, bir sen varsın, demez mi?
0: O yüzden güzel duygularımızı yaşayalım.
1: Kıyamam,
0: bazı zamanlar geç olmadan değerlerimizi anında bilelim. Kızınız olur, oğlunuz olur, babanız olur, eşiniz olur. Ama mutlaka sevgiyi, hayatı paylaşalım, güzel paylaşalım.
1: Duruna sakat, beni sürülere kat.
0: Git. Ne konuştun be oğlum İbo be?
1: Yani böyle durumdayız demek durumum harap.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

Seni hala seviyorsam kabahat bende diye hazır mıyız? Acaba İbrahim Elden bugün Ant Media VIP stüdyolarında mı? Arif Ant'lı yine yapmışsın stüdyoyu ya. Parayı harcamış ya, bu parayı nereye yatırdığı belli ya. Adamın bir mikrofonu var, bir kulaklık sistemi var. Vallahi benim cihazlardan pahalı ya. Acaba Arif Antlı'yı da mı transfer etmemiz lazım? Ali Süzen. Baksana adamın VIP business stüdyosu var. Hiç tasalanmam.

Günaydın İbo'cum, Guten Morgen. Benden çok öpücükler, bana mesaj atan tüm dinleyicilere de çok teşekkürler demiş Eda doğum günü kutladığı için. Sabrederim. Kızım dünden beri bir sürü mesaj geldi sana. Evet İbo'cum, ben ayın 6'sı ile 10'u arası... 6-10 akşam mı? 6-10 derken 10 nasıl bu? Ekim'in 6'sı mı demek istiyorsun? Ya Nuray abla, beni niye yoruyorsun ya? 6 Ekim yazsana ya. Ben 6-10 deyince dedim 6-10 Ekim tarihleri arasında mı? 6-10'da yani. 6 Ekim'de Nuray abla Antalya'da. Acaba Antalya'ya bilet mi bakmalıyız? Pahalı olmadan. Teen House'umda Nuray ablama, İksen'e ve Selime'ye güzel bir mangal sözüm vardır. Ben var ya, bu mutluyken niye söz veriyorum ya? Of ya, en büyük hatam. Çok mutluyken çok söz veriyorum ya. Haydar amca da bir mesaj göndermiş. Evet sevgili İbo, yaşarken kıymet bilmek lazım. Kıymet bilmeyenler saygı duyması lazım demiş. Kıymet bilmeyen... Ya Haydar amca, arayacağım seni. Seviyorum seni. Edaşımın babası bizim Haydar amcamız, kıymetlimizdir. Onu da çok seviyorum valla. Eda'yı da çok seviyorum, Özgür'ü de. Ezgi diyor ki Arif abiye selam söyle diyor. Aleyküm selam. Söylerim ya. İzmir güzellerine gerçekten çok selam demiş Ezgi. Sizi tanıştıracağım Ezgi. Sen çok seversin onları. Tuğba öyle sandığın gibi şey değil yani. Şımarık ukala bir kız değil yani. Olsa benim işim olmaz biliyorsun. İzmir güzellerine söyle İbo onlar gelsin. Lazanyaya, İbo'nun lazanyasını yesinler demiş. Evet ya. Vallahi üstüme yok. Gerçekten benim lazanyamı yemeden lazanya yedim demeyin. Anlam bulacak. Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim. Canımız yanacak. Açsan... Ezgi'ye bir gün gitmeyince moralim bozuluyor ya. O kadar alışmışım ki. Tekin Baba. Ben... Acaba Tekin Baba'yla... Nurcan teyzem beni özlemedi mi? Ayşegül ya. Teşekkürler Ayşegül ve bizim Ezgi, ikisi de valla tam böyle olaya kilitlenmişler İzmir'e. Hadi bir hadise yapalım. Hadise ile Kazakistan'da çok güzel bir konser etkinliği olacak. Dedeman Otelleri Kazakistan enerjisi artık resmen bu sene başlıyor.

Kuzen diyor, Nida ve Ezgi senden lazanya ve köfte istiyor. Ne güzel bir lezzet. Aynen Ayşegül ya. Kuzenlerime canım feda. Hep en yakın zamanda bekliyorum, tamam mı? Ya da şey yapayım. Ezgileri bütün herkesi toplayalım böyle. Ama gerçi benim lazanya 4 kişilik ya. En şanslı 4 kişi olması lazım.

artı 43 660 130 19 79 Pindrix İbrahim Elden'i sunuyor. Zehra Hanım, birazdan kendimi havuza atacağım. Nerede bu havuz ya? Bu havada. Sıradaki parçayı bana derma eder misin? Şarkımı dinleyeyim, kendimi havuza atacağım diyor. Havuzda evin var yani. Ya burada beni ilgilendiren senin kendini havuza atman değil, havuzlu evin. Ya Ezgi ya. Kuşlu gömleğini giydin mi demiş. Kuzen Ayşegül 5 kilo versin. Dedim ki Arif'ciğim, Ayşegül dedim 5 kilo versin. Size dedim işte şu kadar euro vereceğim. Abi kız 2 gündür yemek yemiyor ya. 2-3 gün sonra zaten hemen Güler'i ararlar. Güler bana bir serum tak. Güler nerede ya? Güler ondan sonra serumu takar vallahi Ayşegül'e, Ezgi'ye. Ondan sonra baygın baygın gezecek bizim bu kız. Bir para kazanacağım diye. Kuzen Johnson diyor. Nida'cığım sağ ol canım benim. Nida ve Sena ikizler. 2 dakika Nida büyük. İkisi de benim güzeller, güzeli kuzenim. Onları da çok seviyorum. Peki. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Benim diğer kuzenim geldi vallahi. Şimdi de Aylin geldi. Aylin ne yapıyorsun? Bugün vallahi maşallahınız var. Altın teyzemin güzeller güzeli kızları hemen. Kuzen ben Aylin. Onlar yokken ben vardım diyor. Vallahi doğru söylüyorsun ya Aylin. Yemin ediyorum çok doğru söylüyor. Bu saydığım kuzenlerim hiçbiri yokken Aylin vardı vallahi. Yani. Sevgili Aylin'cim sana. Paşam ne yapıyor? Paşam ya. Paşayı da büyüttün. Eymenim ya valla. Çok öpüyorum o güzel yanaklarından eymenimi de. Bir Pindrix molasına çıkıp hemen geliyorum. Bir Pindrix canım çekti ya. Hibiskuslu içim.

kadar güzel mesajlar var ki Şenay, sevgili Duygu, çok teşekkürler birinci Viyana'dan. İbocum günaydın. Nasılsın? Umarım iyisindir. Lazanya muhabbetine duydum, katıldım demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Duygu, valla lazanyayı herkes seviyor ama iyi yapan bence nadir kişilerden biri de benim, ama 4 kişilik yapabiliyorum. Yani 5. kişiye kalmıyor. O da herhalde borcamla alakalı. Demek ki daha büyüğünü yapsak daha güzel olacak. Semra Sima, hoş geldin. Sakarya Karasu, günaydın canım. Mutlu, güzel bir yayının olsun. Canlar, iyi yayınlar demiş. Semra, ne zaman İstanbul'a geliyorsun? Bana Sakarya'dan süt getir de güzel bir yoğurt yapayım ya. Taş gibi bir yoğurt yapayım. Sakarya'nın sütü çok güzel ya. Vallahi. Aylin ablam, hoş geldin diyor. Nida'cığım, aynen. Kuzenler burada valla, maşallah. Şimdi kuzenlerim benim yayına renk katıyor. Onlar gerçekten müthiş, böyle yaklaşık 50'ye yakın kuzenimiz var valla. O yüzden radyomuzun dinleyici oranını bir anda büyüttüler. Geçen ölçüm yapıldı, %14.5. Şimdi Ayşegül diyet yapacak, yapıyor daha doğrusu, dünden beri diyette. Bana diyor ki kuzen, ayın 18'ine kadar 5 kilo vereceğim. Ben de dedim ki mümkün değil. Bak Arif abin ne diyor? Diyor ki Ayşegül, bu akşam mangala seni çağırıyoruz demiş. Kendin pişir kendin ye. Oo, bu teklif kaçmaz. Eğer diyor Ayşegül 1 kilo et yerse ona 1 çeyrek altın vereceğim diyor. Oo, kuzen. İbocum diyor, seni diyor yarışmaya alamamayız. Sen çünkü yersin. Ben 2 kilo ile yerim valla. Ayşegül 1 kilo. 1 kilo bugün et diye Arif abin sana, Arif Antlı, sana tam 1 çeyrek altın verecek. Bak, gram da değil. Gramın gramı da değil bak. 0.25 altın var ya. Ya var ya, şaka gibi ya. 0.25 altın mı olur ya? Sen yokken acıların en dibine vur. Düğünlerde takıyorlar ya 0.25. Eskisinden de güçlü içim. Eymen diyor, liseli bile oldu diyor. Kuzen, sen çocuğu en son ne zaman gördün? Ya var ya Aylin. Kuzen, ne ağır oldu ya. Eymen diyor, liseli oldu diyor. Almanca hazırlık okuyor diyor. Sen çocuğu ne zaman gördün en son? Ne kadar kuzenlerime değer veriyormuşum, teyzemin kızlarına. Cansın kuzen, iyi ki varsın. Valla sen de öyle. Arif Antlı, ben yerim onları diyor. Bağımsızlık ilan ettim bizim. Ezgi'yi alalım mı? Arif Bey, ama sen Ayşegül'e dedin, o diyet başladı ya. Vallahi biz yeriz Ezgi'yle, gömeriz 2 kiloyu. Zaten sonra bir daha bizimle görüşmezsin. İsmet abi öyle oldu ya, 2 kilo et yedik sonra görüşmedi bizimle.

0: Çikolata 11. Viyana'da bir çikolata mağazasına gittim. Türk kasiyer sevgili Suna. Ona çikolatalarla ilgili bir şey sordum. Ya dedim domuz yağı falan olmasın, bilmem ne olmasın diye. Sağ olsun bana yardımcı oldu ondan sonra. Dedim radyomuzu dinliyor musun falan. Radyoyu uygulamayı indirttim. Şimdi yazmış ben çikolatacı kız Suna diye. Çikolatacı kız deyince tabii hatırladım şimdi. Ne yapıyorsun?
1: Garanticisin, korkuyorsun. Sabredemiyorsun.
0: En yakın ne zaman Viyana'ya geliyorsun demiş. Vallahi Viyana'ya her an gelebilirim. Bir sabah gelip akşam gidebilirim ya da bir gece kalıp ertesi gün dönebilirim. Bu aralar bir Viyana yapacağım çünkü. Bir günlük iznim var, onu da Viyana'da kullanabilirim. Pindirinks yolla da içelim demiş Ezgi. Vallahi içelim ya kuzen. Arif Antlı bak Ezgi ne diyor? Diyor ki bir kilo eti ben yerim diyor. Var mı diyor Arif Bey? Ona kuzu keserim diyor. Çeyrek altın. Başımla beraber. Bak diyor kuzu keserim onu diyor. Başımla beraber abi. Kuzen deme öyle. Vallahi yeriz kuzuyu da yeriz. Seni bile yeriz biz üstüne. Fark edemiyorsun. Sevgili dinleyenlerimiz Pindirinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindirinks. Viyana'da tüm marketlerde, aynı zamanda 22. Viyana'da bulunan Bintat süpermarketlerinde alışveriş keyfi devam ediyor. Tüm ürünler çok uygun fiyata. Haydi Bintat'a. Bintat 22. Viyana'da. Şeref abi yeni şube geliyor bak. Beni nasıl heyecanlandırdın. Sen nasıl bir kralsın ya. Şeref abi... Ticaretle uğraşıyor, iş insanı. Çok sayıda şubesi var. Benim en sevdiğim kankalarım arası ilk 5'te. Sponsorum diye söylemiyorum. Gerçekten çok kıymetli, çok kibar, çok mütevazi bir hayatı var. Yeni şubesinin açılışını da beraber yapacağız. Açılışı Ali Süzen yapacak, ben sunumda olacağım. Ve Türkiye'nin tanıdığı starı getireceğiz oraya. Yeni şubesi tüm Avusturya... Bin tatı konuşacak. Beni bile heyecanlandırdın ya. Yemin ediyorum var ya Şeref abi. Kafamdan aşağı euro at ne olur o gün. Çıldırt beni eurolarla valla. Ya şimdi şöyle bir şey oldu biliyorsunuz artık bu WhatsApp'ta numaralar çıkmıyor ya. Kullanıcı adıyla çıkartıyorsunuz. Ben çoğunuzun ismini anlayamıyorum. Yani numaranızı da göremiyorum. Nurullah hoş geldin.

Arif abiye ben yemekten sonra tatlı ve çay ne demiş? Severim demiş. Yemekten sonra tatlı ve çay severim diyor Ezgi. Kuzuyu yedikten sonra hadi bakalım. Kafa nereye biz oraya. Dün de çok sevdiniz bu şarkıyı. Keyifle dinleyelim. Tuğba diyor ki ben de çok sevdim diyor. Arkadaşlara çok selam. İzmir güzelleri her zaman kibar ve mütevazıdır demiş. İstanbul'a geleceğiz. Ezgi, Ayşegül ve diğer kuzenlerini görmeyi çok isteriz demiş. Bence çok görme ya. Hele Ayşegül'ü hiç görme Tuğba. Sinem zaten hiç görmesin. Hani sen biraz daha böyle cana yakınsın da Sinem biraz böyle şımarık. Bizim kuzen hayatta sevmez onu valla, lafını esirgemez. Ankara'dan selamlarımızı iletelim. Nurullah. Aa, Ankara'dan Nurullah. Ya var ya şimdi daha yeni fotoğraftan çözdüm ya. Abi ne haber, nasılsın? Nasıl gidiyor? Abi protokol işleri senden sarılır. Ankara'ya geleceğim. Salı günü Ankara'dayım. Salı sabahı yayınımı yaptıktan sonra. Nurullah abi görüşelim Ankara'da.

Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Pindirinx'le günün en güzel şarkısını paylaşıyoruz. Pindirinx güzelini seçiyoruz bugün. Bakalım Pindirinx güzeli kim olacak? Aranızda Pindirinx güzeli olmak isteyen var mı? Dün Pindirinx'in yakışıklısını seçtik, bugün de güzelini seçelim. Dün Pindirinx'in en yakışıklısı Tekin Baba seçildi valla. Adam yakıyor ya. Tekin Baba, Tekin Gökçe. Avrupa'nın sultanları da dinliyor, ne kadar güzel. Teşekkürler. Erdinç abim geldi benim kıymetlim ya. Kapadokya'da Honey of Kapadokya Otel'in kıymetli sahibi Erdinç abi, Ramazan abi ve Ayhan abi, üç güzel adam. Benim şu günlerde en çok sevdiğim, değer verdiğim kıymetli abilerimden biri vallahi. Bak Erdinç abi, havalar soğudu artık. Biraz da kar yağsın. Kapadokya'ya geleyim. Şöminenin başında böyle. Radyo yayınımı. Hiç şömine başında yayın yapmadım ya. Vallahi artık hayallerim benim bu saatten sonra böyle. Şömine başında. Böyle bir radyo yayını yapmak ya. Bu hayalimi gerçekleştirin ya. Honey of Kapadokya Instagram'dan göz atın. Honey of Kapadokya. Günaydın İbrahim'cim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler Erdinç Baba. Erdinç abi Ürgüp. Herhalde ben en yakın o taraflarda olabilirim vallahi. Bu arada bizim kıymetli doktorumuz kız yapay zeka ile mi atıyorum bu fotoğrafları? Sefa Hocam. Sizin hastanede saks mavisi ve beyaz önlük şeyini de kalp ritim ölçümünü de koymuş boynuna. Çok tatlısın canım. Sevgilerimle sağlıklı bir gün dilerim demiş. İbocuğum kalbini ne zaman kontrol edeyim demiş. Ha, vallahi bu aralar iyiyim ya. Sefa Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Almanya. Sen kafayı taktın benim bu kalbime. Acaba Sefa Hanım kalp ritmime mi bakmak istiyor?

bu şarkı benim olsun gerçekten. Çare lazım demiş. Gerçekten süpersin Semra. Seviyorsun bu hayatı. Ya bu stüdyoya bir türlü yerleşemedim ya. Yeni stüdyosuna Harun Bey'in. Ant Medya stüdyolarından bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz sevgili dostlar.

31 Ekim'de Halloween Party. Bir şey söyleyeyim mi? Çok eğlenceli ya. Vallahi o partiler tam bizi gezgi. Kapadokya'ya davet... Kapadokya'da kralı yapılıyor onun. Halloween Party.

ya Emine abla ya. İbo'nun kalbi diyor çok karışık diyor. Giren çıkamaz diyor. Labirent gibi. Aynen ablam. O yüzden kalp doktorumuz bakamaz değil mi? Muayene edemez. Stuttgart'tan Önder abiye de selamlar. Yılmaz abime. Buradan Stuttgart'ın dört bir yanı bize dinleyenlere de çok selam.

Çiğdemciğim aynen öyle güzelim ya. Çiğdem de bizim çarşamba grubumuzdan. Online dersimizde sevgili Çiğdem ve sevgili kardeşi Ebru. Aşırı mutlu oldular. İlk dersimizi yaptık. Şimdi sevgili Bircan'la Nuray'ın dersi başlayacak. Onlar bizim ilk göz ağrımız tabii ki. Çiğdem en yakın iki arkadaşını daha davet et hemen bizim online derslere. Avrupa Eğitim Merkezi'ni kurduk online derslerimizle. Avrupa'da yaşayan Türklerimizle online ders veriyoruz. Kendinizi daha iyi ifade edin. İkna kabiliyetiniz daha güçlü olsun. Güçlü iletişim dersleri veriyoruz. Ben ve sevgili Fahat Hoca ikimizin. Şimdi Avrupa'nın dört bir yanında eğitmen arkadaşlarımız da bana da yazıyorlar. Geçen de yazmışlar. İşte biz de katılmak istiyoruz falan diye. Eğitim almak isteyenler daha doğrusu. Bu eğitime sadece siz de dahil olabilirsiniz. Aa, ben bu şarkıya bayılıyorum ya. Harp Bey, sever misin bu şarkıyı? Zafer Peker.

0: Kalbinin labirent olduğunu fark ettim İbo.
1: Aşk ona uzakmış, o yapyalnız bile yaşarım.
0: Aynen Sefacığım.
1: Güldürme beni, sen bu lafları külahıma anlat. Geç bunları geç, seveceksen haber ver.
0: Ya Sefa, seviyoruz seni. Bak sen de aramıza Figen arkadaşımızın aracılığıyla geldin. İyi ki geldin. Programlara renk kattın. Ne güzel, radyomuzda psikolog var, kalp doktoru var.
1: Ey peri nazlı çiçek, daha seni kimler?
0: İş insanları, tüm çalışanlar, emekçilerimiz, herkes burada vallahi.

mesajlara bakıyorum. O kadar güzel mesajlar var ki hepsi birbirinden güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Pindrinks'in dört bir yanında. Pindrinks biliyorsunuz ki Viyana'da tüm marketlerde. Şimdi bana yazıyorsunuz. İbrahim'cim işte Türkiye'deki Pindrinks'i mi içtiğimizde size faydası var mı? Arkadaşlar sadece Avusturya'da içtiğiniz Pindrinks'lerin bana faydası var. Haberiniz olsun. Yani buradan Viyana'da ya da işte diğer bölgelerde Avusturya'da hangi markete giderseniz gidin Türk marketlerine ya da bir işte Avusturyalı marketlerde de var. Haberiniz olsun yani tüm marketlerde birçok markette bulabilirsiniz Pindrinks'i. Eğer bir markette Pindrinks yoksa ısrarla isteyin. Burada Pindrinks neden yok diye. Hemen yetkililere ulaşırlar ve Pindrinks'leri o reyonda da görebilirsiniz. Bunu mutlaka yapın. Mesela bir alışveriş yapacaksınız bir markette. Hemen deyin ki Pindrinks burada neden yok? Hemen onlar size kısa sürede Pindrinks'leri siparişini verdirir. Mesut hoş geldin. Kral ne yapıyorsun? Günaydın elden. Sevgili Mesut'cum yaşıyor musun sen ya? Geldik Almanya'ya göremedik seni kral. Elden Baba iyi yayınlar demiş. Kral hoş geldin ne yapıyorsun? Şimdi sevgili dinleyenlerimiz Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Biliyorsunuz radyomuzun içeriği sohbet içerikli ve tamamen goy goy bir yayın olduğu için reytinglerde de %14.5'i gördük. Bu bizim için şu son zamanlarda güzel bir reyting ve şimdi hedefimiz %20'yi görmek. Ekim ayından itibaren yani dünden bugüne eğer Ekim sonunda %20'yi görürsek bizim için çok kıymetli olacak. O yüzden buradan tüm dinleyicilerimize bir kez daha en yakın arkadaşınızı radyoya davet ederseniz çok seviniriz. Ezgi geldi bak ne güzel bir selfie yollamış benim güzeller güzeli kuzenim. Harika bir saç tipi, dudak, burun, kalp, göz yapısı, kaş. Ay bizim gülümüz ya. Pindrinks güzeli geliyor demiş. Ezgi bugün seni Pindrinks güzeli seçelim mi ya? Hiç oylamaya girmeyelim. Yani şu anda senin yanında adaylar sönük kalır vallahi. Ezgi bugün Pindrinks güzeli olur musun? Bak Ecem hemen sana bir tane bir şey hazırlasın. Bir kombin hazırlasın. Pindrinks güzelini seni seçelim.

Sefa Hanım, valla kalp bizim için çok kıymetli. En güzel şarkıları size armağan edelim. Valla gerçekten hani cerrahi müdahalelerde de başarılarınızın devamı diliyoruz. Birçok kişinin hayati durumunu iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Ayizden sevgili Sefa Hanım'a da teşekkürlerimizi iletelim. Heidelberg diye mi geçiyor şu an bulunduğunuz yer? Bizim Çiğdem ne yapıyor ya? Çiğdoşu mu? Sevgili Bircan, çok öpüyorum ikinizi de. Figen ve sevgili Nuray'cığıma da. Fatma'ya çok geçmiş olsun ya. Bizim prensi meleklerinden Fatma bugünlerde biraz hasta. Allah acı şifalar versin. Peki ben bir Pindrix molasına çıkıyorum. Hibiskusluyu tercih ettim bugün.

Kıymetli dinleyenlerimiz, artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı, kimler aramızda bir görelim.

Bizim bu radyonun WhatsApp'ı yine bir güncelleme istiyor. Arkadaşlar WhatsApp birazdan bağlanabileceğim. Şu anda yine bir teknik bir problem var. Kıymetli dinleyenlerimiz +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şuna bakalım.

artı 43 660 130 19 79 şöyle bir WhatsApp'a bir alkış atabilir misiniz? Ya da bir nazar boncuğu. Şöyle bir nazar boncuğunuzu bir alabilir miyim?

Şimdi günün şarkısını benim çok sevdiğim, çok kıymetli Hülya Yazgan bizi dinliyor hocam. Hülya Hanım burada mısınız? Hülya Hanım dinliyorsa bir şarkı olacağız ya. Hülya Hanım, İzmir Çiğli ofiste misiniz? Hülya Hanım dinliyorsa 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım tarihleri arasında kamptan bahsedeceğim. Antalya çok güzel bir kamp olacak Herbalife'ın. Hülya Hanım dinliyorsa bir günaydın diyelim ona.

günün en güzel, en keyifli şarkılarından bir tanesini de İzmir Çiğli'de sevgili Hülya Yazgan Armadem. Hülya Hanım çok kıymetlisiniz. Çok değerli bir beslenme koçu. O kadar içten, doğal ve samimi ki bizim ekip arkadaşlarımız Hülya Hanım'la tanışmak için çok heyecanlanıyor. Çünkü Hülya Hanım'la çok güzel bir beslenme düzenine girdim. Çok sağlıklı bir yaşam aslında. Her sabah shake'le güne başladım. Önce aloe vera içeceğimle, sonra shake'le, sonra günün toksit atacak o güzel antioksidan etkisi yapan çaylarla. Vallahi ben Herbalife ailesini, Hülya Yazgan'ı kutluyorum. Hülya Hanım, Antalya burada mı? Nasıl gidiyor kamp? Vallahi 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım tarihleri arasında Herbalife Türkiye ile sevgili Hülya Yazgan İzmir Çiğli ofisinde beslenme uzmanı, kendisi gerçekten iyi bir koç. Yani uzman derken koç anlamında beslenme koçu sevgili Hülya Yazgan'a da bir günaydın diyelim. Hülya Hanım, size hangi şarkıyı yollayalım? Kimlerle dinliyorsunuz bizi? Acaba Antalya'da da ben de mi olmalıyım?

Harika bir şarkı. Enerjisi çok yüksek, güzel, keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı sevgili dinleyenlerimiz. Varsa bir mesajınız anında gönderin. Çok güzel mesajlar var. Vallahi bir nazar boncuğunuzu alırım dedim çünkü geldi. Az önce sistem biraz böyle güncelleme istemiş. Şimdi geldi, evet. Teşekkürler sevgili Peri, teşekkürler sevgili Yavuz abim, günaydın sevgili Firdevs, teşekkürlerimizi iletelim. Ecem hoş geldin, sevgili Fatmacığım çok geçmiş olsun sana da. İbo'nun meleklerinden sevgili Fatma'ya da Guten Morgen diyelim. Vallahi

Yapıyorsun Nurullah, bizi bilgilendirebilir misin? Bir de Nurullah vardı böyle işte telefon aksesuarları üreticisi ve perakende satışını yapan, acaba aynı kişiyle mi karıştırıyoruz? O yüzden sordum. Artı 43 660 130 19 79 nazar boncuklar için çok teşekkür ediyorum.

Bence çok güzel bir şarkı ya. Enerjimizi yükselten en güzel şarkılarla devam ediyoruz ya. Arif Bey, su yok mu dışarıdan? Soda yok mu ya? Vallahi bir sodanızı içerim ya. Ant Medya burada mı? Arif Antlı. Artı 43 660 130 19 79. Vallahi ben çok seviyorum ya. Başka şarkı listesine geçelim ya. Bu benim geçen çaldığım listenin aynısı. Şöyle birkaç tane güzel, farklı güzel birkaç şarkı dinletelim. Ne olabilir mesela? Hareketli de olsun. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Şimdi biliyorsunuz ki önümüzdeki günlerde çok güzel etkinlikler ve festivaller olacak. Biz de bu etkinlikler ve festivallerde bazen sunumlarda oluyoruz, sahne sunumlarında. Çok da mutlu oluyoruz. Peki radyonun sesini biraz açalım. Ben de bir soda içeyim geleyim ya.

Şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor. Ya şimdi Hülya Yazgan bizim için çok kıymetli. Ve aynı zamanda da hayal ettiği insanın bir kilosu var ya, gerçekten öyle. Mesela sevgili Hülya'cığım, bizim Ayşegül'le seni tanıştırayım, bizim kuzenle. Bizim enteresan bir enerjimiz var onunla. Diyor ki İbrahim Elden, göreceksin yayın 18'ine kadar 5 kilo vereceğim. Vallahi verirsin ama yani biraz Hülya Yazgan'la verebilirsin o kiloları. Hülya Hanım'a çok teşekkürler. Hülya Yazgan, iyi ki varsınız. Nuray ablam nazar boncuklarının en büyüklerini yollamış ya. Sen bir tanesin canım benim. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm istekleri de oradan da değerlendirelim. Sana bir sürü mesaj var okunmamış gelenler. Çiğdem nazar boncuğu için teşekkürler sevgili. Feride çok teşekkürler. Avrupa'nın sultanları, size de teşekkür ediyorum nazar boncuklarınız için. Aynı zamanda Ezgi Gökçe, çok teşekkürler nazar boncuğu için güzelim. Çok mesajlar arasında sevgili Firdevs Hanım'ın mesajı az önce görmüştüm. Hemen şöyle bir onu da... İstek şarkılarınızı da çaldık Zeliha Hanım. Teşekkürlerimizi iletelim. Figen çok teşekkürler. Fatma teşekkürler. Buradan tüm dinleyicilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi Pindrinks biliyorsunuz ki İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde, Türk marketlerinde ve diğer marketlerde. Eğer gittiğiniz markette Pindrinks'i görmezseniz içecek reyonunda market sahibine ısrarla isteyin. Burada neden Pindrinks yok deyin. Pindrinks olmayan market mi olur deyin. Pindrinks tüm marketlerde Viyana'da, haberiniz olsun, gittiğiniz markette İçecek reyonunda eğer Pindrinks'leri görmezseniz yetkililerden ısrarla isteyin. Viyana'da, Avusturya'da tüm marketlerde Pindrinks şekersiz ve glutensiz. O yüzden sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Pindrinks soğuk için. Bintat süpermarketlerinin 22. Viyana bölgesinde. Şimdi 22. Viyana'da Bintat'ta da ürünler o kadar güzel ve kaliteli ve uygun fiyata ki içecek reyonunda da Pindrinks'ler yerlerini aldı. Her zaman biliyorsunuz Pindrinks'ler şişede, sağlıklı bir yaşam, asit yok, ne güzel, renklendirici, tatlandırıcı yok. Sağlıklı, sıfır kalori Pindrinks.

Harikasın ve çok enerjik başladık demiş. Vallahi sevgili Aylin'cim, kuzen ne demek ya? Kuzen bunlar yokken sen vardın ya. Bakma şimdi Ayşegül falan havasını atıyor.

Şimdi bir şarkı molası verelim, sonra artık yavaş yavaş veda edelim. Aslında bu şarkıyı dinletmek istiyorum ya. Bu değil, bu değil, bu değil. Nein, nein, Ibo. Nein, Ibo, bu değil. Arbeit, Ibo. Schnell, Ibo.

Derya Hanım'la beraber dinliyorlarmış sevgili Hülya Yazgan. Derya Hanım burada mıyız? Derya Hanım da geliyor mu Antalya'ya? Acaba ben de mi gelmeliyim sevgili Hülya Yazgan? Benim olmadığım kamp sizce ne kadar keyifli geçebilir ki? Derya Hanım burcunuzu yazın. Hülya Hanım, o da Hülya'm da Kova burcu.

Gitme zamanı. Bugün Ant Medya stüdyolarından yayınımızı gerçekleştirdik. Arif Antlı'ya teşekkürler. Evet, Ant Medya Haber Instagram sayfasından da göz atın lütfen. Çok yakında yeni güzel içeriklerle sayfa sizlerle olacak. Ant Medya Haber sayfasına göz atın. Sevgili dinleyenlerimiz, Ali Süzen'e teşekkürler. Ali abi diyor ki, İbo'cum tam ne istediğini... Ali abi çözdük biz Akif'le. Seni seviyoruz, iyi ki varsın. Ali Süzen hafta içi her gün Avusturya saatiyle 7'de yayında, Türkiye saatiyle tam 8'de.

beraber sokak hayvanlarının özellikle şu günlerde böyle işte mamasıydı, suyuydu, bilmem nesiydi falan bakımıydı. Elimizden geldiğince biz de sokaklarda olacağız. Bu konuda destek veren herkese teşekkürlerimizi iletelim. Nuray Hanım'a, Bircan Hanım'a çok ama çok teşekkürler. Bu güzel günü de unutmadıkları için. Peki, Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks İbrahim Elden'i sundu. Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks soğuk için. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da ve çok yakında da yenilenen şubeleriyle burada olacak. Bintat süpermarketleri. Hayırlı işler, bereketli olsun. Instagram'dan takiplerinizi de bekliyoruz. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Son mesajlarınız için de teşekkürlerimizi iletelim. Pazar günü inşallah bir aksilik olmazsa aşkın sesini gerçekleştirebiliriz. Hülya Hanım'a çok teşekkürler. Derya Hanım'a teşekkürler. Derya Hanım nasıl keyifler Hülya Hanım'la beraber? Antalya'ya gidiyor muyuz Hülya Hanım? 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım orada mıyız? Hype Life Türkiye, Manavgat'ta mıyız? Ya bensiz kamp ne kadar keyifli geçebilir ki Hülya Hanım Allah aşkına ya. Ya başkasının yanında söylemeyin gülerler ya. İbrahim Elden'in olmadığı kamp ne kadar keyifli geçebilir ya. Öyle de geçecek hayat. Sizi seviyorum, hoşça kalın.

0: Biyonevam.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. İbadet odası tartışması siyasete taşındı. Viyana'da bir iş bulma kursunda yaşanan ibadet odası tartışması siyasi gündeme taşındı. İş bulma kursunda bir Almanca öğretmeninin Türkiye kökenli bir kadınla yaşadığı tartışma sonrası ırkçılık yaptığı gerekçesiyle şikayet sonrası işten çıkarıldığı öne sürüldü. Her 10 genç öğretmenden biri ayrılıyor. Avusturya'da genç öğretmenler yoğun iş yükü ve yetersiz destek nedeniyle mesleği bırakıyor. Araştırmalara göre göreve yeni başlayan her 10 öğretmenden biri kısa sürede istifa ediyor. Viyana'da toplu taşımaya zam planı. Viyana'da toplu taşıma biletlerine 2027'de yeniden zam yapılması planlanıyor. Fiyatların her yıl enflasyona göre otomatik güncellenmesi öngörülüyor. Zam oranının sonbaharda açıklanması beklenirken, ÖBB tren biletlerinde de yıl sonunda artış yapılacağı bildirildi. Viyana Üniversitesi ilk 100'e girdi. Viyana Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri sıralamasında 95. sıradaki yerini korudu. Bu başarı gündemdeyken Avusturya Bilim Bakanlığı'nın sıralamayı hazırlayan kuruma yaklaşık 250 bin euro danışmanlık ücreti ödediği bildirildi. Enerji destekleri için görüşmeler sürüyor. Avusturya'da hükümet elektrik faturalarındaki vergi indiriminin ve akaryakıt desteğinin uzatılmasını görüşüyor. Akaryakıt desteğinin sona ermesi halinde fiyatların yükselmesi bekleniyor. Online alışverişe yönelik yeni paket vergisi de ekonomi gündeminde yer alıyor. Anne ve çocuklara ücretsiz sağlık desteği. Avusturya'da hamileler ve küçük çocuklu aileler için ücretsiz sağlık hizmetleri genişletiliyor. Ebeveyn çocuk karnesi kapsamında ek ultrason psikolojik destek ve yeni laboratuvar testleri sunulacak. Yeni hizmetlerin 1 Ekim'de başlaması planlanıyor. Tarihi kuş salonları yeniden açıldı. Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nin tarihi kuş salonları restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Salonlarda 1000'den fazla kuş örneği sergileniyor. Sergi, Orta Avrupa'dan Antarktika'ya kadar farklı bölgelerin kuş türlerini bir araya getiriyor. 3 sığınma merkezi kapatılacak. Avusturya'da iltica başvurularının azalmasının ardından 3 sığınma merkezi daha kapatılacak. Böylece federal sığınma merkezlerinin sayısı 5'e düşecek. Hükümet yaklaşık 250 milyon euroluk tasarruf hedefliyor. Kaynağın iç güvenlik ve siber savunmaya aktarılması planlanıyor. İşitme tedavisinde yeni yöntem geliştirildi. Avusturya'da 15 yıllık araştırmanın ardından tamamen deri altına yerleştirilen bir işitme implantı geliştirildi. Dışarıdan takılan ses işlemcisine ihtiyaç duymadan cihaz, ağır işitme kaybı yaşayan hastalara yeni bir seçenek sunuyor. İlk uygulamaların başarılı olduğu bildirildi. 91 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü. Yukarı Avusturya eyaletinde 91 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü virajda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü hayatını kaybetti. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gündüz 25 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 9 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi. Viyana
3: Gurbette Sıla Esintisi Viyana FM. Gurbette

gezmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

Şöyle bir öksürerek gelmek istedim programa. Efendim merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Bir an FM Kavşağı'ndayız ve an itibariyle başlıyoruz.

Yepyeni bir programda, yepyeni bir günde, haftanın son gününde, program anlamında sizlerle birlikte olmaktan, bir cuma gününden size seslenmekten gerçekten çok haz alıyorum. Neden? Gerçekten güne çok kötü başladım, çok gergin bir gündü şu dakikaya kadar ve sesimin böyle çatallı olmasının sebebi de galiba insanın sinir sistemi böyle yıprandığı zaman sesine falan yansıyor. Bu yüzden de sesimden dolayı çok çok özür diliyorum. Evet efendim, inşallah çok güzel bir program olacak. 2-2,5 saatlik yolculuğumuzda yine çok güzel bir mottomuz var. Cuma mottosu. Ve o motto üzerine konuşurken çok güzel eserler hazırladım. O eserleri de birlikte dinleyeceğiz, muhabbet edeceğiz. Tabii bu arada cihazımdaki problem gittikçe arttığı için arada böyle cızırtılar gelirse...

0: adı Pindrinks.
1: Ya dur Pindrinks. Bir dakika da Pindrinks. Girme girme. Allah'ım ya Rabbim. Sen yardım et diyorum. Evet, bazen aksilikler geldi mi böyle peş peşe geliyor. Ne oldu anlamadım. Cihaz artık diyor ki tamam yeter bırak beni ayrıl benden diyor ama dediğim gibi devam edeceğiz inşallah. Dua edin efendim. Dua edin problem olmasın. Evet, programı en başa sarmış durumdayız. Evet, haftanın son programı ve birlikte gerçekten de çok güzel vakit geçireceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Başa sardım, bütün duygularımı başa sardım. Kendimi resetledim. İnşallah problemsiz, sıkıntısız ama en güzeli hayattan muhabbet ederek programımız devam edecek. Kimler bizlerle birlikte? Tamer'i görüyorum, Ayten'i görüyorum, Suat'ı görüyorum, sevgili Zuhal'i görüyorum. Sevgili Efe bizlerle birlikte, sevgili Cevat bizlerle birlikte. Arda, hoş geldin aramıza yine yeniden. Ve Ali Ayşe'yi seviyordan biliyoruz. Sevgili Ali bizlerle birlikte. Az sonra mesajlarınıza yer vereceğim. Tabii ki yer vereceğim. Ama her programda olduğu gibi öncelikle sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a teşekkürlerimi iletiyorum. Kimler gitti diye sormaya korkuyorum. Giden var mı aranızda? Selamımı ileten var mı bilmiyorum ama varsa çok mutlu olurum. Dolayısıyla Nova Home'la yol almak çok güzel. Çünkü hakikaten her programda söylüyorum ama bu programda da söylemeye ihtiyacı duydum. Birbirinden güzel tasarımlara yer veriyorlar. Siz söylüyorsunuz, hayalinizi anlatıyorsunuz, onlar tasarlıyorlar. Bu çok özel ve çok güzel bir şey. Hakikaten. Bir de en çok hoşuma giden şöyle bir şey var. Mesela dar alanlar ya da küçük alanlara çok güzel işler yerleştiriyorlar. Mesela küçük bir mutfağınız varsa mutfağı o kadar güzel yapıyorlar ki bu artık geldiğimiz noktada evlerimiz çok büyük değil. Daha minimal, daha küçük evlerde oturmayı tercih ettiğimiz için bence Nova Home çok iyi bir seçenek. Ve bunun dışında %100 yerli içeceğimiz, hadi sakinleştir beni, sakinleştir. Pindrinks, sıfır şeker, sıfır kalori. Aldım bir yudum. Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum programımıza. Sponsor oldukları için. Ve tabii ki Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için. Sevgili Fadime de aramıza katılmış. Vallahi çok güzel, harika. Daha yazmayanlar var biliyorum. Konya grubu dün yazmadı mesela. Selim yazmadı, Sefa yazmadı, Ramazan yazmadı. Hasan Hüseyin zaten sessiz dinliyordu. Konya grubuna da buradan sesleniyorum. Bugün bekliyorum mesajlarınızı. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra buradayım.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlüyorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında.

Ben konuşmaya yiyecektim. Konuşacaktım yani. Ben de dinleyici gibi böyle dinliyorum. Evet efendim, bugün gerçekten de çok gerginim, çok sinirliyim. Sabaha başlarken her şey böyle kötü başladı. Ama dedim ki düzelir, her şey düzelebilir. Bu gerginlik atılabilir. Aynaya baktım kendime. Bugün de çok güzelsin Özlem Hanım dedim. Vallahi müthişsin, hadi bakalım başlıyorsun dedim. Ama sonrası gerçekten de inanılmaz gergin geçti, sinirli geçti. Ama bugünün en güzel haberi aslında dünden almıştım. Sevgili Arda'nın aramıza katılması. Arda'cığım hoş geldin. Senin mesajınla başlayacağım. Bu yüzden ne kadar süredir? Geçen hafta yoktu. Yaklaşık 10-11 gündür aramızda yok. Ve ben sizi bilemem ama ben Arda'yı çok özledim. Tekrar yine yeniden hoş geldin Arda'cığım. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Hello, ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin Can ablam. İyi yayınlar dinlemedeyim. Kısa bir ayrılık sonrası şükür tekrar döndüm. Dua ve iyi dileklerini yollayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Güzellikler bizi bulsun gerçekten de. Evet efendim, devam edelim mesajlarımıza. Efe biliyorsunuz geliyor ve gidiyor. Başlangıçta efendice geliyor, efendice gidiyor. Tamer'i ve Ayten'i biraz bekletiyorum. Ama onlar hoşgörülerine sığınıyorum. Biliyorum ki hoş göreceklerdir. Merhaba, merhaba Efe, hoş geldin. Aynı yoldan geçeriz. Bağımlılık derecesi yüksek güzel insanlar. Birlikte yükseliriz. Hepinize güzel bir cuma öğleden sonrası ve iyi hafta sonları diliyorum. Özlem Hanım, size de hafta sonu bol şans dilerim. Ya gidemiyorum ki. Yani gidemiyorum değil, gitmiyorum. Umudun sesi yarışır. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Umarım bundan sonrası istediğim gibi olur. Bazen ne diyoruz? Gelin ata binmiş, yağ nasip demiş, değil mi? Nasipte yoksa ne yaparsanız yapın olmuyor. Nasipte varsa dünya alemden dolaşıyor. Geliyor sizi buluyor. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Ben gene sizi dinleyemiyorum demiş. Bak ya. Belki hani programın başında Efe'nin radyosu açıktır diye öncelik tanıdım mesajını ama dinleyememesine rağmen böyle incelik göstermesi bugünkü mottomuzda nezakete işaret ediyor. Nezaketli davranması gerçekten çok güzel bir hareket. Bunlar çok güzel hareketler. Gerçekten çok güzel hareketler. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Her ne kadar dinleyemiyorsa da ben hep şuna inanıyorum. Kalbe doğması diye bir şey var. Kalpten kalbe yol vardır ya. İşte vuku bulur diye düşünüyorum. İyi çalışmaları olsun. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu Efe'ye de göndermiş olalım. Selma aramıza katılmış. Hoş geldin Özlem ablam. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum canım. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Ve güzel bir program kuşağı olsun. Güzel bir yolculuk olsun. Hepimize iyi gelsin. Bu arada sevgili Ali'den çok güzel yine bir bahçe fotoğrafı. Vallahi çok süper. Güllerin içinden hayırlı cumalar. İyi yayınlar Özlem Hanım. Çok teşekkür ederim. Sadece meraktan soruyorum. Bu mikser ne kadar? Bu mikser yani benim kafamda planladığım ve programladığım ileriye dönük programladığım mikserin Türkiye'deki fiyatı 54 bin mi oluyor? 54 bin yani değişiyor. 40 bin ile 54 bin arasında değişen bir rakamı var. Aslında çok değil ama bazen öyle dönemlerden geçiyorsunuz ki 1 lira bile çok para oluyor. O yüzden de birazcık daha böyle beklememiz gerekiyor. İlerleyen günler için tasarladım, planladım. İnşallah bir gün yepyeni bir mikserle sıkıntısız bir programı sizlere ulaştıracağım. Biraz önceki program hiç, biraz önceki problem hiç karşıma çıkmayan bir problemdi. Mikrofonda bir problem oldu. Anlayamadım. Ama dediğim gibi her şeyin bir miadı var efendim. Her şeyin bir ömrü var. Ömür doldu mu işte ittire kalktıra giden bir süreç var. İnsan hayatı da öyle değil mi?
İşte başlıyorsunuz bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, orta yaş ve iş, böyle 60'ların 70'lerin üstüne geçmeye başlayınca hastalıklar başlıyor değil mi? Oram ağrıyor, buram ağrıyor, yüksek tansiyonum var, kalbim var, işte şekerim yükseldi gibi gibi bir sürü problemle karşılaşmaya başlıyor insanoğlu. Ve dönem kısaldıkça bir yerden sonra da diyor ki tamam, perde kapandı. Bakalım, şimdilik perde açık. Gönül yerine ten sevip odama düştün. Bak sefa geldi. Konya'ya sevgiler, selamlar. Merhaba Özlem abla. Hayırlı cumalar demiş Sefa. Teşekkür ediyorum. Konya grubu. Bir cumada toplarız olmazsa. İsyan edip de hakkı küstüm. Allah rızası için. Selim'e de sevgiler, selamlar. Ve Emine Sultan. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin, ben de seni çok ama çok öpüyorum. Ve devam edelim, kimdeyiz? Merhaba, dinlemedeyim canım demiş Yalçın Emine. Haydi bakalım, devam. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçım merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, hayırlı cumalar, nasılsın? Valla bugün gerçekten de çok iyi değilim arkadaşlar. Böyle iyi değilim derken sağlığım yerinde, o konuda bir problem yok. Ama biraz sinir sistemimde oynamalar var. Yani hani derler ya, domino taşları yerinden oynadı. Şimdi o taşları inşallah programda yerine oturtturacağız hep birlikte. Ben size çok güveniyorum bugün.

Evet, gelelim aslında ilk yazan, ben hatta programa girmeden mesajlarını bırakan sevgili Tamer'e, sevgili Ayten'e. Şimdi onlar şöyle düşünmüyorlar, ben artık biliyorum ya, biz ilk yazdık, niye bizimki ilk okunmadı? Öyle düşünmeyin, böyle bir, bazen karma yapıyorum ve bazen de nasıl oluyor? Yorum yapacağım, işte daha uzun konuşacağım mesajları birazcık sona bırakıyorum. Bu arada Zuhal de mesajını bırakmış, Suat'ın mesajını görüyorum. Evet, Tamer'in de beyanı üzere bugün takvim yaprağımız 2 Ekim Cuma'yı gösteriyor ve 2026'nın da artık son aylarındayız. Günlerden motto günümüz. Bugün güzel bir mottomuz var. Instagram'dan takip eden dostlarımız story'de görmüşlerdir. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Valla ne öreyim ya. Sabahtan beri böyle çok asabi dolanıyorum. Malumunuz hani programın en başında, programı da çok meşgul etmek istemiyorum ama 3 Ekim yani yarın imza günüm vardı. Ama yayın eviyle öyle şeyler yaşadım ki anlatılmaz. Yani gerçekten tam bir macera. Anlatmaya kalksam bütün program anlatabilirim. Önce 3 Ekim biz stand açmayacağız dediler. Sonra baktım 3 Ekim'de bazı yazarlara stand verilmiş. Ben itiraz ettim. Önce biliyorsunuz 9 Ekim'de. Sonra 3 Ekim'e aldılar beni. Bugün bir story paylaşmışlar. Yine 9 Ekim'deyim ve ben eğer o story'yi görmeseydim yarın yola çıkacaktım. Dolayısıyla yani anlaşamadık. Bir türlü anlaşamadık. Kavga dövüş etmedik tabii. Kavga dövüş falan etmedik. Çünkü ben biliyorum ki bu hayatta her şey, ama her şey olması gerektiği gibi. Ben programlarda hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Sevgili dostlar, bazı şeyleri çok zorlamayacaksınız. Eğer baştan beri böyle hani ben bu kadar bu fuar sürecinde, fuar tarihleri sürecinde o kadar sorun yaşadım ki mücadele ettim. Yani son dakikaya kadar mücadele ettim. Ama bir yerden sonra evet, mücadelenizi vereceksiniz eğer bir yola çıktıysanız, o yolda olmak için uğraşacaksınız. Ama baktınız ki işler sarpa sarıyor, gerektiği yerde de bırakacaksınız ve zorladığınız o şeyle bir gün zorlu bir imtihana tabi tutulabilirsiniz. Bakın, işin ucunu baştan bırakın demiyorum ama bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmek lazım. Biraz önce şarkıyı dinlerken yine yayın evinden aradılar. 3 Ekim'i boşaltmışlar benim için. Böyle bir haberle geldiler. Hayır, gelmeyeceğim dedim. Çünkü artık vazgeçtim. Bir sebebi vardır ya. Yani mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka olmaması gereken bir durumdur. O yüzden de vazgeçtim. Yani yarın imza günüm falan yok. Bir sürü de afiş hazırladım ama olduğu kadar, olmadığı kadar. Ama işte insanoğlu bu süreçte gerçekten de geriliyor ve sinirleniyor ister istemez. İşte böyle arkadaşlar. Bugün böyle birazcık moralsiz geldim. Ben de son tatil gününü yine çalışıyorum. Ya hem tatil hem çalışıyor. Dün de sordum, bugün de sorayım. Ne iş yapıyorsun sen ya? Tamer'cim ve günün sözünü paylaşmış. İçimde mevsimler birbirine karışmış. Güneş doğsa da bazı sokaklar hala dünkü yağmurun izleri değil. İçimde dinmeyen fırtınaların sessiz ağırlığını taşıyor. Sarmadan kuytu ya. Sanmayın. Çok iyiydi ya, çok iyiydi. Ama zaten böyle bir içimde bir hüzün var. Hiç yoruma girmeyeceğim Tamer. Gerçekten. Yoruma girersem bu yorumdan çıkamayabilirim. Ve sevgili Ayten'cim, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Bugün Ayten'i arayacaktım. İşte bütün bu olaylar olmasaydı. Çünkü bir yere kadar, İstanbul'un bir yerine kadar giriş yapacağım. Ayten'e de haber verecektim ama nasip de yokmuş.
Selamun aleyküm ve aleyküm selam canım. Nur kokulu cumalarımız olsun ablacığım. Tüm Viyan FM ailemize ve sana selamlar, saygılar. Bu arada nasılsın? İyiyim ya. İyiyim, iyiyim. Öylesine iyiyim diyorum galiba. Ablacığım umarım iyisindir. Beni soracak olursan yağmurlu bir İstanbul gününden sana mesaj atıyorum. Ve yağmurun tadını çıkarıyorum. Ya burada da yağsa artık lütfen. Hava kapalı. Nasıl karanlık bir hava var anlatamam size. Ama yağmıyor. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ve Suat bizlerle birlikte. Selam abla. Merhaba. Beni soracak olursan çok iyiyim. Aa süper. Böyle mesajlar istiyorum. Böyle mesajlar istiyorum. Allah iyiliğini arttırsın diyorum. Ve Zuhal'cim. Merhaba. Merhaba, merhaba kraliçem. Hoş geldin, sefalar getirdin ablacığım. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sarıldım kocaman, öpüyorum. Ben de sana sarıldım. Kocaman öpüyorum seni. Hepinize, hepimize keyifli ve... hepimize hem keyifli hem kederli güzel bir yayın akışı diliyorum demiş. Hem keyifli hem kederli. Gerçekten. Öyle. Öyle. Şu şarkıyı bir dinleyelim mi? Ne? Ne işçisisin? Tamer? Aşk işçisi misin? Aşk için mi çalışıyorsun? Yani günlerdir bize tatildeyim ama çalışıyorum derken aşk için çalıştığını mı söylüyorsun? Ben mi yanlış anladım?

0: Evet, Erdattı babacığım. Sen o problemleri gönder, ben yumuşatır geriye gönderirim. Selamun aleyküm. Eminim ya, vallahi eminim. İyi yayınlar kızım, hayırlı cumalar herkese demişsin. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir sesine de kulak verelim. Söz sende. Hadi konuş.
1: Vay benim kızım sinirlenirmiş de.
0: Çok sinirliyim.
1: Aman kızım, sinirlenme kızım. Sinirlerine hakim ol kızım.
0: Oluyorum.
1: Dünyayı yakarsın kızım. Yavaş ol kızım. Amanin benim kızım da sinirlenirmiş de.
0: Ya vallahi. Çok iyiydi ya. Aslına bakmayın güldüğüme gerçekten ya. Evet Fırtına Mehmet merhaba. Özlem Hanım sesiniz enerjimiz neşemiz. Vallahi bugün sesim iyi değil bence. Keyfe kedenin keyfini yaşamaya hazırız. Sıcak muhabbetlerin, güzel sohbetlerin ve birbirinden güzel şarkıların tadını hep birlikte çıkaralım. Çıkaralım vallahi. Çayımız, kahvemiz hazır. Sizi dinliyorum. Keyifli yayınlar olsun. Olsun. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Sizin için küçük bir çalışma yaptım. Müzik listesi hazırladım. Aşk eski bir yalan, ufak tefek yalanlar mühim değil canım. Nazan Öncel aynı nakarat. Ya süpersin. Haberin var mı? Nerelerden geldim uzaktan geçtim bin türlü. Olur gider, kafana takma abla, su akar yolunu bulur. Kesinlikle öyle. Ama insanın elinde değil ya Sefa, bazen şeye üzülüyorum. Yani neden insanlar işlerini iyi yapmıyorlar? Ben hep programlarda sponsorlarımın tanıtımlarını yaparken de söylüyorum. İşini iyi yapan insanlara hayranım. Ve bir insan bir işi yapıyorsa, yani bu bir radyo programcılığı olur ya da ne bileyim şoförlük olur. Ne bileyim makine başında çalışan arkadaşlarım var. Fabrikada çalışan arkadaşlarım var. Yani ne iş yapıyorsanız yapın. Severek yapmıyor olabilirsiniz. İşinizi sevmiyor olabilirsiniz. O zaman sevecek bir bahane bulun, bir şey bulun ve işinizi iyi yapın. Çünkü ne olursa olsun şartlar, eğer o işi yapıyorsanız en iyisini yapmak zorundasınız. Ya ben işte bütün gün insanlarla uğraşıyorum, işte şununla uğraşıyorum, bununla uğraşıyorum. Ya arkadaş o zaman özellikle banko başında çalışan, mesela bankalara gittiğim zaman çok üzülüyorum. Böyle suratlar asık çünkü bütün gün problemli insanlarla uğraşıyorlar. Mesela ben onlara her gittiğimde nasılsınız? Bugün suratlar asık mı? Falan diyorum. Hemen böyle bir tebessüm ediyorlar. Ya işte çok yorucu bir gün. Arkadaş yorucu olabilir. Bu hata yapmanızı gerektirmez. Bir de bazı hatalar vardır. Dönüşü olmayan hatalardır. Yani o hata bir sürü insana bulaşır. Kelebek etkisi gibidir. Yani siz bir insana hata yaparsınız, onlarca insan etkilenir. Yani düşünsenize ben yola çıkmış olabilirdim. Oraya gittiğimde yok efendim sizinki 9 gün ne yapardım diye düşünüyorum. Mecbur bana bir yer açarlardı diye tahmin ediyorum. Hadi açmadıklarını farz edelim. Şimdi onu da geçelim. Ben günlerdir afiş hazırlıyorum. Paylaşımlar yapıyorum. Gruplarda paylaştım. Şimdi o insanlarla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Bir hata nelere mal oluyor? Dolayısıyla bir işi yapıyorsanız hani genelleme yapalım, bir çıkarım yapalım yaşadıklarımızdan. Ne olur ya, en iyisini yapın. En iyisini yapın. En iyisini yapmak için uğraşın. Bazı işler hata götürmüyor arkadaşlar. Ufak tefek hatalardan bahsetmiyorum. Bu arada çok sevindiğim bir mesaj oldu. Bir dakika, fotoğraf da gelmiş. Vay, bu neresi böyle? Merhabalar Konya'dan, Hasan Hüseyin'den. Bugün ilk defa mesaj atıyor. Vallahi, bak çok mutlu oldum şimdi. Hasan Hüseyin merhaba. Özlem Hanım selamlar, hayırlı cumalarınız olsun. Şöyle güzel bir foto atayım sizlere. Vallahi nasıl anlatacağımı bilemedim. Burada bir kocaman bir nehir, nehirin yanında kıvrılan yollar. Çok güzeldi, teşekkür ediyorum. Esin bizlerle birlikte. Abla, abloş. Efendim canım. Merhaba. Ben de geldim. Hoş geldin. Hoş geldim. Herkese selam ve sevgi saygılarımı gönderiyorum. Ne konuşuyoruz bugün? Erkenden kaçtım bugün işten. Aa, evin yolundasın. Fotoğraf da gelmiş. Bugün mottomuz var. Arkadaşlar, ya mottoyla ilgili de şöyle konuşuyoruz. Nasıl konuşuyoruz? Mottoya, valla nezaket ve sadaka ile ilgili de mottoyu bir açmam lazım önce. Ay ay, ne olacak halimiz bilmiyorum. İyi olacak, iyi olacak. Her şey olmasa da birçok şey iyi olacak. Her şeyde bir hayır, hikmet var, bir sebep var. Nezaket dille verilen bir sadakadır. Nezaket dille verilen bir sadakadır. Arkadaşlar, nezaket kelimesi sizde ne çağrıştırıyor? Önce bunu bir alalım. Nezaket deyince ne geliyor aklınıza? Sadaka deyince ne geliyor aklınıza? Önce bununla ilgili mesajlarınızı bekliyorum. Evet, bir sesli mesajımız daha var. Sevgili Zuhal'den gelmiş. Zuhal'cığım, hadi o güzel sesini bir duyalım.
2: Ablacığım, hakkında hayırlısı olsun. Ne diyelim? Üzülme demeyeceğim.
0: Çok üzüldüm.
2: Üzül abla, dibine kadar yaşa. Ne söylemek istiyorsan da içini de boşalt. Saydır.
0: Üzüldüm tabii
2: ne
0: ki.
2: Ne istiyorsan söyle abla. Vallahi. Bazen de öyle gerekiyor. Emeğim var, anlıyorum seni. Üzül abla, boş ver. Fazla da üzülme. Aman de geçelim. Hadi, öpüyorum ablacığım seni. Görüşürüz.
0: Ben de seni çok ama çok öpüyorum. Bak şimdi. Ne denir, her şey olması gerektiği gibi. Arkadaşlar, biraz önce dedim ya, çok seviyorum o sözü. Eğer bu sözler ve inancımız olmasa çatlarız diye düşünüyorum. İnsanlar boşuna katil olmuyorlar falan diye de düşündüm sabah. Yani neticede inancımız, o kadar güzel bir inanç yapımız var ki bunlara engel. Nasip de yoksa ne yaparsanız yapın olmuyor. Nasip de varsa, hiçbir şey yapmasanız da geliyor, sizi buluyor.

Evet, su akar yolunu bulur gerçekten de. Yalçın Emin'in de yazdığı üzere sen istediğin kadar kendini yiyebilir, olmayınca olmuyor. Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar, bir de vazgeçmeyi de bilmek lazım. Biraz önce yine mesaj geldi. Biz sizin yerinizi boş bırakıyoruz. Belki fikriniz değişir. Aramızda sizi görmek istiyoruz falan gibi çok güzel bir mesaj geldi. Yok, ben artık kararımı değiştirmeyeceğim. Yüreğimdeki sıcaktan. Ali demiş ki sevdiğini alacaksın ya da aldığını seveceksin. Aynen öyle. Bu arada Tamer'in mesajına koptum. Arkadaşlar hem tatilde hem çalışıyor ya. Aşk işçisiyim dedi ya. Bak çok güzel bir mesaj var burada. Doğru anladın abla. Aşk eşittir para. Parasız aşk olmuyor. Ha, aşk olması için çalışıyorsun yani. Allah Allah. Para veya aşk. Yine geldik aynı konuya.

Gülcan'cığım merhaba. Selamun aleyküm Can ablam. Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar diliyorum. Nice cumalara inşallah. Bir sürü güzel cumamız olsun. İçerisi duayla yüklü. Ve bütün o güzellikler her güne yansısın. Ve dinleyen herkese, seni dinleyen herkese iletmiş bu güzel temennilerini. Seni öpüyorum demiş. Ben de seni çok öpüyorum. Evet efendim, şimdi gelelim mottomuza.

vakit bugün. Evet, nezaket dille verilen sadakadır. Bazı kelimeler artık Türkçe'de çok fazla kullanılmıyor. Bazı kelimeler de bazı kelimelerle karıştırılıyor. Sanki aynısıymış gibi geliyor. Nezaket de onlardan bir tanesi. Ama kibarlıkla kibar olmak ve nazik olmak arasında bazı farklar var. Öncelikle nezaket

üzerinde duracağız. Bugün toplum yapımızda, bugün dünya bazında değerlendirdiğimizde belki de rafa kaldırılmaya yakın bir kavram. Artık kimse kimseye nazik davranmıyor. Kimse kimseye nezaketli davranmıyor derken çok büyük bir genelleme içerisine girdiğimin farkındayım. Hadi geri adım atayım. Birçok insan diyelim istisnalarda kaideyi bozmadığı için genellemeye gidiyorum. Birbirimize karşı çok nazik değiliz. Birbirimize karşı konuşurken düşünerek konuşmuyoruz. Bazen öyle cümlelerde öyle kelimeler kullanıyoruz ki karşımızdaki insanın yanlış anlayabileceğini, kalbine dokunabileceğini, onu kırabileceğini düşünmüyoruz. Ve oralarda da ne yazık ki yanılıyoruz. Ve bazı kelimeler bizim için normal rutin hayatımızda çok normal kelimeler. Mesela yakın bir zamanda ben bunun acısını çok yakın bir zamanda yaşadım. Bir kelime kullanmışım, çok yanlış anlaşılmış. Oysa ki kalbimden geçen bambaşka bir şey. Ama karşı taraf bunu çok yanlış anladığı için de bana kırılmış, gönül koymuş. Ve ben bunun hiç farkında değilim. Çünkü benim için sıradan bir kelime. Çok sıradan, yani gündelik hayatımda, rutinde çok kullandığım bir kelime. İşte bir kelimenin nelere mal olduğuyla alakalı aslında hayatımızda bin bir türlü örnek var. Bugün biraz bundan konuşacağız ve bundan sonraki günlerde belki ihtimaldir ki, ben o ihtimali çok seviyorum, bu konuda birazcık daha duyarlı olacağız hep birlikte. Evet, şimdi efendim, nezaket bir tanesi. Sadaka ikincisi, sadaka ile ilgili bildiğimiz bir takım dini ritüellerimiz var. Dini teknik terim gibi. Yani bu bizim Müslüman olarak yapmamız gereken bir şeymiş gibi gelse de sadakayı bugün farklı bir kulvarda değerlendireceğim. Sadaka aslında sadece o kafamızda bize eğitimle verilen ve bizim her seferinde rutine bağladığımız bir alışkanlığın çok ötesinde bir şey. Yani çok basit bir cümle, çok klişe ama söylemeden geçmeyeceğim. Tebessüm etmek en güzel sadakadır. Bu cümle çok güzel bir cümle. Hakikaten sadaka sadece ve sadece birilerine verdiğiniz yardımdan çok daha öte ve derin bir kavram. Nezaket ve sadaka yan yana koyduk. Bugün bunları konuşacağız. Ama konuşmadan önce ben diyorum ki şu nezaketle ilgili neler düşünüyorsunuz? Nezaket nasıl bir şeydir? Nezaketli insanların özellikleri nelerdir? Bir insanın nezaketli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Mesela ben kendimi nezaketli grubuna bir türlü koyamıyorum. Çünkü dilimin kemiği yok. Bazen konuşurken gerçekten de dikkat etmediğimi düşünüyorum. Ama biz bu mottoları konuşurken bir silkeleneceğiz ve düzeleceğiz ya da düzelmek için çabalayacağız. Evet efendim, nezaketten başlıyoruz. Bakıyorum saate. Oo, iyi. Ben kahvemi yapmaya gidiyorum. Şimdi sırada Tarkan'ın çok sevdiğim bir çalışması var. Sözlerini lütfen dikkatli dinleyin. Annesi yazmış, oğluna yazmış ama çok derin anlamı var. O yüzden de sözlerine çok dikkat edin. Sonrasında Kahvem Keyfim ve Kahyası mikrofon başında olacağım. Sizlerden gelen mesajları çok merak ediyorum. Ve mesela Suat nezaketle ilgili bir mesaj göndermiş. İçine girmedim mesajın. Kahvemi içerken yer vereceğim. Bedia varlığını hissettirmiş. Çalışıyor. Demek ki yoğun çalışıyor. Çok güzel. O sticker'a bayılıyorum zaten. Öpüyorum seni. Ve iyi dinlemeler diyorum Bediacığım. İyi çalışmalar. Bunun dışında bakıyorum. Arda'dan bir mesajımız var. Sadaka ile ilgili. Evet efendim. Mesajlarınızı hazırlayın ve gönderin. Ben gideyim. Kahvemi yapıp geleyim. İki güzel eser peş peşe gelecek. Sonrasında ben keyfim kahyası mikrofon başında olacağız. Muhabbetle ve şarkılarla, eserlerle yolculuğumuz devam edecek. Bu arada Fırtına Mehmet listeni aldım. Bugün olmasa da pazartesi çok işimi görecek. Ispartalı Ayşe varlığını hissettirmiş. Kalplerini, çiçeklerini göndermiş. Selamlar ablam demiş. Çok öpüyorum canım. Herhalde yoğun çalışıyorsun. Öyle tahmin ettim. Öyle doğdu içime. Evet efendim. Hadi dinleyelim Tarkan'ı. Ve ardından gelecek güzel eseri 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programımız devam ediyor.

0: küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz.
1: Evet efendim, kahve ile Pindrinks çok iyi bir combo bu arada. Yeni keşfettim sayılır. Kahvenin yanında su ikram ediliyor ya, Pindrinks bence süper. Evet, kahvemden hemen bir yudum alıyorum. Mis. Ve sevgili Ayşe demiş ki, canım ablam, kalbim sende, kulağım sohbetinde, bilgilerinde, eyvallah diyorum. Bu arada Erdatlı babamdan gelen bir mesaj vardı. Hemen oraya dönmek istiyorum.

Evet, bu arada dünkü canlı yayınımızı YouTube tamamen bütün dünya ülkelerinde engellemiş. Vallahi ya. Ve daha önceki teliflere baktım. İnanılmaz bir şey gördüm. Arkadaşlar kısmen engellendi diye görünüyor. Baktım Rusya'da engelli bizim videolarımız. Bizim canlı yayınlarımız Rusya'da engelli. Diğer her yer izleyebiliyor. Türkiye dahil olmak üzere. Arkadaş Rusça bir şarkı yayınlamıyorum. Rusça da konuşmuyorum. Ama anlayamadım. YouTube'daki mantığı anlayamadım. Evet, dünkü program engellendiği için yeniden girin dinleyin deme şansım yok. Ama buna rağmen 281 kişi dinlemiş. Bu da sevindirici gerçekten. Dün biliyorsunuz aşk ve parayla ilgili böyle enteresan bir tartışma ortamı yaşandı. Aslında çok tatlıydı ya. Çok güzeldi. Ve akşam bu konu tekrar masaya yatırılmış. Nerede yatırılmış? Efendim çok seviyorum. Programlarda konuştuğumuz konuları evlerinizde masaya yatırın arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Fakat Erdatlı babam bundan çok mutlu olmamış. Esinlere gitmişler. Emine Sultan'la birlikte. Esin ve tabii ki Şenol. Şenol varsa zaten yani hiç şansın yoktu diyorum. Erdatlı babacığım. Gitmişler bu konuyu masaya yatırmışlar. Bakın gelen mesaj şu şekilde. Dün bu konuda... Dünkü konuda Esingil'e gittik. Bir daha bir konu için gitmem. Burada daha kolay çözüyoruz. Çözüyoruz değil mi? Çözebiliyor muyuz sence? En azından burada arada söz hakkı geliyor. Tabii Şenol varsa söz hakkı nerede gelecek? Nerede gelecek acaba? Şenol'un radyosu açık mı acaba?

0: bir kahve koyar.
1: Dur bakayım, Raşit'ten küçük bir video gelmiş. Kahvemden miydim alındım. Vallahi ya. Konuşacak mı konuşmayacak mı ona bakıyorum. Vallahi püfür püfür sağlığa zararlı tütün maddesi içiyor. Bana doğru da üflüyor. O kadar değil. Başında şapkası.
2: Çalışıyor.
1: Dur bir dakika.
2: Önce 2-3 tane fırt çektim senin hoşuna gittiği gibi. Şu an zıkkım iç diyorsun.
1: Evet, zıkkım iç.
2: Bir fırt daha alıyorum senin için.
1: Ben de kahvemden içeyim.
2: Gördüğü gibi.
1: Görüyorum.
2: Burnundan çıkarttım senin için.
1: Benim için burnundan ve çıkarttı.
2: Çalış yok, bir saat kaldı. Ondan sonra anamgile gideceğim. Çünkü yarın Türkiye'ye gidiyorlar 2 haftalığına. Oraya gidecek. Büyük ihtimal akşama geceye kadar otururum. 11-12'ye kadar.
1: Akşama geceye
2: sonra
1: kadar.
2: Sonra da eve giderik diye düşünüyorum.
1: Sonra da ya vallahi. Akşama kadar oturup sonra da eve giderik diye düşünüyorum. Tam bir Konyalı ya.

0: Evet, Arda'nın tabii ziyaretçileri varmış, misafirleri geliyormuş. Hemen Arda'nın mesajına bir yer vereyim gitmeden. Belki de gitti, bilmiyorum. Sadaka insanı ayakta tutar, nezaketse insanı insan yapar. Çok iyiydi değil mi? Sadaka insanı ayakta tutar, nezaketse insanı insan yapar. Abla, misafirler beni görmeye geliyor. Yine geldiler. Benden bugünlük bu kadar. Nefesine, yüreğine sağlık. Can ablam demişsin. Ben de seni çok öpüyorum Ardacığım. Yine yeniden seni görmek çok güzel gerçekten. İyi ki varsın. Lütfen bundan sonrası için dikkatli ol. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin.
1: Ama hislerimiz bir, keyfe keder bir.
0: Evet efendim, öncelikle kahve fotoğraflarına bakıyorum. Sevgili Zuhal'den gelmiş yine, gökyüzü masmavi. Vallahi ne diyeyim, biraz da bize gönderin. Hepimize afiyet olsun, bahçesi süper. İçtim mi yudum. Ve Ayşe yollara çıktı seyir halinde. Şu anda en sevdiğim fotoğrafı paylaştı. Ayşe, bir işten bir işe mi gidiyorsun, eve mi gidiyorsun, onu merak ettim. Dijital ekranda Viyana FM ve Özlem Ayral'ı görüyorum. Çok güzel. Haydi bakalım, dikkatli ol. Gülcan'dan soğuk çay geldi. Aa, Pindrinks içeyim ben de. Pindrinks de soğuk çay. Tamam, bak bende her şey var. Hemen Gülcan'cığım. Fotoğrafını da paylaştı. Aa, bardağın da çok güzel, çok afilli. Afiyet.

0: Evet, şimdi nezaketle ilgili videolar. Ne videosu Özlem Ayran? Ay aklım nerelerde bir bilseniz. Nezaketle ilgili mesajlarınıza dönüş yapacağım. Nezaketten gidiyoruz arkadaşlar. Nezaketli insanları nereden tanıyorsunuz? Nasıl tanıyorsunuz? Nezaket deyince aklınıza ne geliyor? Sadakaya sonra geçiş yapacağız. Böyle ağır adım gidelim ki böyle sindire sindire işleyelim. Çünkü mesela nezaket bende benim bu konuda kendimi düzeltmem gereken bir alan diye düşünüyorum. Yani itiraf edeyim, çok nazik ve çok nezaketli bir kadın değilim. Bu yüzden de bazen üzülüyorum birilerini üzdüğüm için. O yüzden beni çok ilgilendiren bir motto bu. Ne diyoruz? Nezaketli insan nasıl bir insandır? Ben de kendime örnek alacağım. Nezakete gerçekten çok önem verir derken Esin, ha kendinden bahsediyorsun. Geçeceğim bu mesajlara. Sen yazmaya başla. Hem devamını da yazmış olursun. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Bir şarkı molası vereceğim. sen de Ardacığım. Hadi git misafirlerine ilgilen. Efendim Şenol. Ha Şenol'un mesajına yer vereyim. Şimdi Şenol'a söz hakkı vermemiz lazım. Hakkında konuştuk. Söz hakkı evet teslim edilmeli.
1: Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar.
0: Hayırlı cumalar.
1: Güzel bir saniye. Ya burada bütün Avrupa Global International bizi dinliyor. Bir dur da. Evet, bir şeyler olmuş. Esin anlattı.
0: Ne olmuş?
1: Dün öyle bir şey oldu, mevzu oldu da konuşamadık fazla ya. Şey yapamadık, giremedik. Kulağım sende. Çok işlerim vardı. Büroda onları hallettim.
0: Hadi bakalım.
1: Küçük bir fıkra şey yapacağım size. Adamın biri bir gün markete gitmiş. Gidiş o gidiş.
0: Bu kadar mıydı?
1: Vallahi nezaketli insan iyi bir insandır. Nezaket ablam vardı. Ruhu şad olsun. Bahçesi vardı. Bana hep cennet hurması verirdi. Nezaket iyidir. İyi kadındır. Mekanı cennet olsun.
0: Yok İnşallah. Artık. Yok artık. Bu kadar mıydı yani? Of ya. Çok alemsiniz gerçekten de. Evet. Fırtına Mehmet'in mesajı var nezaketle ilgili. Yalçın Emine'den kahve sticker'ı gelmiş ama kendisi de var. İçiyorum bir yudum. Efendim. Devam edeceğim. Suat'ın mesajı var. Şu şarkıyı çok sık sizlerle buluşturuyorum. Farkındayım. Ama bugün bir kere daha buluşturmak istedim. Bu şarkıyı çok seviyorum ya. O yüzden biraz bencillik yaptım. Kusura bakmayın. Ardından yine güzel bir şarkı var ama önce mesajlarınız. Önce şu şarkıyı dinleyelim. Ben kahvemi içeyim. Sizler çaylarınızı, kahvelerinizi eğer müsaitseniz içebiliyorsanız için. Sonrasında buralardayım.

0: ki dünya bizden.
1: Yani konuyla hiç alakası yok ama söylemezsem çatlarım.
0: Anlaşamaz.
1: En iyisini söyleyeyim. Şimdi Taner, birkaç zamandır tatildeyim. Ama çalışıyorum yazıyor ya. Bugün de dedim ki hem tatildesin hem çalışıyorsun. Ne işi yapıyorsun? Senin işin ne dedim. Aşk işçisiyim dedi. Nasıl yani dedim, aşk işçisi. Sonra dedi ki aşk eşittir para. Yani aşk için çalışıyor. Sonra işte biraz önce bu şarkıyı da dinlerken aklıma şey geldi. Hani klasik Türk filmleri vardır ya arkadaşlar. Zengin kız fakir oğlan. Ne bileyim, oğlan çok sever kızı. Kız çok zengindir ama kız da çok sever. Ama kızın bir fabrikatör babası vardır. Bu işi el atar ve aşka engel olur. Aralarına girer. Sonra bir de küçümser. Ondan sonra delikanlı bunu gurur meselesi yapar. Çok çalışır. Acayip çalışır. Zengin olur ve kızı elde etmek için türlü türlü işlere girer çıkar. Ve bir gün gerçekten zengin olur. Fabrikatör babanın karşısına geçer. İşte ben de artık senin gibiyim der. Ama bu sefer filmin sonunu ben yazayım. Kız döner der ki ben seni fakirken seviyordum. Artık sevmiyorum deyiverir. Taner, bu geldi aklıma.

0: Evet, Suat'tan gelen mesaj şu şekilde: nezaket insanın karşısındakine verdiği değer değil, kendini nasıl bir insan olarak taşıdığının sessiz imzasıdır bence. Valla. Ne yapıyorsunuz, yapay zekaya mı soruyorsunuz arkadaşlar? Sorun yapay zekaya bu arada, sorun. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ne olduğunu öğrenin, kendi cümlelerinizi istiyorum. Suat şimdi diyecek ki benim kendi cümlem yok, sana demiyorum zaten. Genel itibariyle söylüyorum. Arkadaşlar, her kelimeyi bilmek zorunda değilsiniz. Her kavramı bilemeyebilirsiniz. Benim de bilmediğim bir sürü şey var. Nezaketle ilgili ben itiraf edeyim. Bugün bu mottoyu işlemeden önce, geçtiğimiz seferde nasıl işlediğimi hatırlamıyorum. Ya dedim ya, kibar olmakla aynı şey gibi. Yani nazik insan kibar insandır. Kibar insan nazik insandır. Sonra ChatGPT'ye, Bay Harika'ya sordum. Dedim ki nezaket ve kibarlık bence aynı. Sence de aynı mı falan dedim. Bana böyle bir açıklama yazdı. Aa dedim, vay anasını, bak ben yıllardır kelimelerle oynayan bir insan olarak ben dahi bilmiyorum. Dolayısıyla bir şeyi bilmeyebilirsiniz. Sorun ve öğrenin, ama sonrası çok önemli. Öğrendiğinizi dile getirmeniz çok önemli. Bu yüzden de sizden rica ediyorum, programın hani ilk mesajımız Suat'tan geldiği için söylüyorum. Suat üzerine alınma, tekrar sana döneyim sonra. Yanlış anlaşılıyorum, kırılıyorsunuz. 10 gün sonra haberim oluyor, ben üzülüyorum. Sakın kırılmayın. Ben en baştan söyleyeyim, yapay zekayı kullanmak güzel bir şey. Öğrenmek güzel bir şey. Bakın, bunda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı oradan alıp hiç sindirmeden, öğrenmeden onu lanse etmeniz. Burada size diyorum ki kullanabilirsiniz. Bence sıkıntı değil, ama lütfen öğrenin. Şimdi nezaketli insanı nasıl anlarız, nereden anlarız diye sormaya devam ettim. Etmeye de devam ediyorum. Bak, cümleye bak ya. Nezaketli insanı etmeye de devam ediyorum. Abi nasıl bir cümleydi o zaman ya? Bilmiyorum ya. Bugün böyle doğaçlama gidiyoruz.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Benim canım Özlem ablam.
0: Canım canım.
1: Sen çok nezaketli bir kadınsın.
0: Yok,
1: her şeyin
0: değilim.
1: Ortasını bulan, kimsenin kalbini kolay kolay kırmayan, ben tanıdığım kadarıyla böylesin yani. Benim için nezaketli Özlem ablamsın. Bu arada iş yoğunluğundan işten çıktım. Alışverişe geldim. Evde yumurta kalmamış, ekmek kalmamış. Şimdi evdekileri düşündüğüm için ben de nezaketli oluyor muyum?
0: Oluyorsun. Kesinlikle oluyorsun. Kesinlikle oluyorsun. Bence oluyorsun. Ooo, kahve fotoğrafı gelmiş. Fırtına Mehmet, nasıl ya? Ben de nezaketle ilgili diye öteledim. Ama bitmemiştir değil mi kahven? Yanında kek mi var, ne var? Elmayı, portakalı tanıyorum. Kiviyi de tanıyorum da. Şu ortadaki hamur işini tanıyamadım. En sevdiğim. Haydi haydi, kahvemizi hüpletelim. Hüpletmeden olmaz, tadı çıkmaz. Hadi alıyorum bir yudum.

Şöyle fon müziğimize geçelim. Sevgili Fırtına Mehmet. İnşallah bitmemiştir değil mi kahven? Bitmemiş olmasını diliyorum. Artık bittiyse de yapacak bir şey yok. Biraz geciktirmişim. Şimdi efendim ben buna nezaket diyorum diye başlayan bir şey paylaşmış. Bir anısını paylaşmış sevgili Fırtına Mehmet. Şöyle biraz daha müziğimizi kısalım. Geçen hafta çok güzel ve unutulmaz bir şey yaşadık Ayşe'ye. Benimle gelir misin? Başka bir şehre gidip hiç tanımadığımız insanların evinde kahve içeceğiz dedim. Bir şey alıp gelecektim. Kapıyı hanımefendi açtı. Ben de hiç çekinmeden kahve içmeye geldim dedim. Bir an düşündü. Sonra gülümseyerek tabii buyurun dedi. Kahvemizi içtik. Kahveyi ben yaptım. Ardından bir de çay içtik. Yaklaşık bir saat güzel güzel sohbet ettik. Sinoplu insanlar, Sinop'a da buradan sevgiler selamlar göndermiş olalım. İnsanları hiç tanımadan gösterdikleri bu nezaket, hoşgörü ve samimiyet gerçekten çok güzeldi. Bize kapılarını ve gönüllerini açtıkları için kendilerine teşekkür ederim. Ya bu kurgu mu? Gerçekten yaşandı mı? Yani bu bir kurgu mu? Fırtına Mehmet, yoksa yaşandı mı bu? Benim buna inanasım gelmedi. Yani bugün geldiğimiz çağda 2026 yılında kapıyı çalacaksınız. Hiç tanımadığınız bir evin kapısını, kahve içmeye geldik diyeceksiniz. O da buyurun efendim hoş geldiniz diyecek. Sonra kahvenizi içeceksiniz. Valla bilmiyorum, Türkiye'de kimse almaz. Demek ki Türkiye'deki insanlar nazik değiller mi? Ben de almam. Korkarım. Neler neler düşün. Neler neler okuyoruz. Neler neler görüyoruz. Bu kurguysa tamam, anlatmak istediğini anladım. Ama gerçekse bilemedim şimdi. Biraz orada takıldım kaldım. Şimdi YouTube'la alakalı da bir mesajı var. Dünkü yayınımız, canlı yayınımız dünya genelinde engellenmiş ya arkadaşlar. Vallahi şaşırdım. Gerçekten ne uğraşıyorsun YouTube benimle, küçücüğüm ya. O milyonlarca görüntüleme alan kocaman kocaman yerler var. Git onlarla uğraş dermişim. Gerçekten ve kısmen engelleniyor. Bütün videolarımızı kısmen engelliyor bu arada YouTube. Kara listedeyiz aynı zamanda, blacklist'teyiz. Ama baktım bugün, hiç bakmamıştım, üşenmedim, baktım. Kısmen engelleniyoruz ya. Sadece Rusya ve Rusya'da engelliyiz arkadaşlar. Diğer bütün ülkeler bizi dinleyebiliyor. Rusya ya, Rusya. Anlayamadım yani gerçekten. Şimdi bunların Türk olup Rusya üzerinden görünüyor olmaları da mümkün. IP adresi Rusya'dan görünüyor olabilir. Ben de bir keresinde Rusya'ya bir e-posta göndermiştim. Bana Türkçe cevap geldi. İstanbul'dayım dediler. Diyecek başka bir şey yok. Türkler her yerde. He, o kadar çok mular? Bak ya çok mular. Bu kelime de yanlıştı arkadaşlar. Çok muydular o kadar? Vallahi ya. Yaşadınız mı? Gerçek mi? Aa, o Sinop'la aileye bir ödül falan verelim ya. Yani bilemedim şimdi gerçekten. Neyse, biraz şaşırdım. Nezaket gerçekten çok önem verir. Karşımdakinden bekler ve olmaya da çok dikkat ederim demiş Esin. Ve nezaket deyince biri konuşurken dinleyen, araya girmeyen, söz kesmeyen, teşekkür etmeyi atlamayan... Bir gün programda bahsetmiştim hatırlarsan ablacığım. Bir tartışmada kişiye değil de olaya yapılana odaklanır. Nezaketli insanlarda olması gereken davranışları okuduğumda gerçekten de hep dikkat ettiğim şeyler yazıyor. Ha, evet. Evet, bu yukarıda yazdıkların, benim okuduklarım, ben de bunlara dikkat ediyorum ama bir şey daha var orada. Bende olmayan. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Nezaket nedir diye Google amcaya sordum, bir sürü şey yazmış. Ben de hepsi yok, her zaman olamıyorum maalesef. Valla bende de öyle Zuhal. Ben de öyle düşünüyorum. Ve Cem bizlerle birlikte. Özlem abla merhaba. Cem ne kadar uzun zamandır görüşemiyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Valla özlemişim. İyi yayınlar diliyorum, yoldayım. Eşimle beraber seni dinliyoruz. Sevgiler kocaman sana demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Eşine de, hayat arkadaşına da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İkinizi de yüreğinizden öpüyorum. Güzel mesafeleriniz olsun inşallah. İyi ki varsın ve iyi ki yazdın. Şimdi nezaket
Tamer yazmış. Karanlık bir odada yakılan mum. Sadakaysa mumun ışığıyla uzatılan bir el. Aa, çok iyi değil miydi? Bir söz ısıtır, bir yardım yol gösterir. Bir söz ısıtır, bir yol yardım yol gösterir. Bir dakika, bir söz ısıtır, bir yardım yol gösterir. Çok iyiydi gerçekten. Biraz önce bir kurgu Türk filmi senaryosunu sizlerle paylaştım ya. O paylaşımım üzerine Taner demiş ki, abla o filmin sonu nasıl mutlu son mu, yoksa ben ölüyor muyum? Vallahi ben yazarsam demin yazdım filmin sonunu. Yok, sen zengin oldun, değiştin, ben artık seni istemiyorum der kız. Benim için hayatın gerçeği bu. Ama tabii Türk filmlerinde kavuşma oluyor genellikle. Nikah masası falan oluyor. Yani sevinebilirsin. Benim kafada değil senaristler. Ve Selim'in mesajına bakıyorum. Tatlı dil, güler yüz, karanlığı yakar. Nezaket dediğin kalpten kalbe akar. Kaba söz gönülde derin yara açar. İncelik gösteren her zaman kazanır. Çok iyi değil miydi? Selim, sen mi yazdın bunu? Doğru söyle. Yapay zekadan mı yararlandın? Ne yaptın? Çok iyiydi. Bir dakika, buradan şey geldi aklıma. İnşallah istediğimden vardır. Bu çok eski. Şuna bir bakmak istiyorum.

0: Bozkır'ın tezenesi Neşet Usta'ya da buradan sevgiler selamlar gönderelim. Gerçekten inanılmaz eserlere imza atmış Neşet Ertaş. Evet, tatlı dillim, güler yüzlüm. Hem tatlı dil hem güler yüz. Combo. Nezaket. Osman abi hoş geldin bu arada. Noktasını koymuş. Demek ki Osman abim yazamıyor. Müsait değil. Varlığını hissettirmiş. Teşekkür ediyorum varlığını hissettirdiği için. Şimdi Şenol'un mesajına bakıyorum. Burada yukarıdaki sesli mesajı verdim mi vermedim mi? Hatırlayamadım. Şöyle bir deneme yapacağım arkadaşlar. Sonra
1: Özlemciğim ben demiyor muyum sana Rütük benim peşimde ajan gibi şey sineği gibi yapıştı bana. O yüzden artık biraz böyle sesli mesaj atarken kelimeleri seçmeye dikkat ediyorum.
0: He.
1: Biraz zor oluyor ama dikkat ediyorum ama dedim sana bak inanmıyorsunuz.
0: Evet.
1: Takipteyiz. Evet. Özellikle evet. De ben. Ajan takmışlar peşime.
0: Rusya'dan
1: mı? X-Ford 540.
0: Demek ki Rusya'dan mı? Ha, senin sesli mesajların yüzünden mi Rusya'dan engelliyim ben YouTube'da? Acaba dedim. Bak şimdi kafam karıştı. Olabilir mi? Olabilir. Şenol'u nezakete sordum. İnsanlarla konuşurken sözlerini özenle seçer. Karşısındakini kırmaktan her zaman kaçınır ve herkesin düşüncesine değer verir. Ya burada gülesim geldi. Nezaket böyle söylüyor.

Ay, en sevdiğim Kinder'le gelmiş. Emine Sultan, hadi alıyorum bir yudum. Kocaman kupayla yapmışsın. Gene çok güzel fotoğraf.

0: Evet, dur bakayım, keki akşam yapmış Ispartalı Ayşe. Yulaflı ve cevizli, ha, sağlıklı. Yoksa Mehmet yemezdi zaten. Mehmet sağlıksız şeyler yemiyor da arkadaşlar. Yani benim sevdiğim hiçbir şeyi sevmiyor diyebilirim. Çünkü ben hep sağlıksız şeyler sevdiğim için.
1: Ablacığım gerçekten Mehmet'in anlattığı olayı yaşadık. Geçen hafta gittik o eve. Bir şey almaya gidecektik aslında. Bizi çok hoş karşıladı kapıda. Buyurun dediler. Biz de kahve içmeye geldik dedik direkt. Onlar da kahvemiz de var, çayımız da var dediler. Oturduk, çay
0: Yok
1: içtik,
0: abi.
1: sohbet ettik. Ve çok nezaketli insanlardı.
0: Çok nezaketli de Türkiye'de demek ki hiç nezaketli insan kalmamış. Türkiye'de yapamazsınız onu. Belki hani Sinoplularmış, Hollanda'da yaşıyorsunuz. Hani ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gönül bağının çok daha farklı olduğunu falan düşünüyorum. Ama yok, valla benim kapımı öyle biri çalarsa ben davet edemem eve. Ben nezaketsiz miyim?

Efendim, nezaket yalnızca kibar konuşmak falan değil. Bir insanı küçültmeden konuşmak, haklıyken incitmemeyi seçmek. Başka neydi ya? Dur, aklıma yazdım bunları. En önemlisi, kimse görmediğinde de saygılı kalabilmek. Yani illa ortamlarda falan değil. Evin içinde kaba bir insan. Evin dışında bir bakıyorsunuz. Allah'ım, nasıl kibar, nasıl nazik, nasıl düşünceli. Yani gerçekten rahmetli babam geliyor aklıma hep. Şimdi okula gidiyorum. Babam da aynı okulda öğretmen, aynı zamanda müdür yardımcısı. Herkes babama hasta, herkes babama hayran. Çok yakışıklı bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Yemyeşil gözlü, kumral, böyle uzun boylu bir adamdı. Hiç babama benzememişim. Biraz benzeseymişim. Bütün okuldaki öğrenciler babamın peşinde. Bana diyorlar ki, ay ne kadar şanslısın. Keşke Eren Bey'in kızı biz olsak. Eren öğretmenin kızı. Ben de içimden diyorum ya, gel bir de onu bana sor.

0: Emine Sultan, beni ne güldürdün ya. Vallahi çok güldürdü beni ya. Şu asık yüzümü güldürdün ya.
1: Sevebilirsin beni, sen bilirsin. Hasta etti beni o bakışın.
0: Senin babalar da hep aynı demiş. Demek ki ben seçiyorum. Ben seçtim demek ki.
1: Sevebilirsin beni, sen bilirsin. Hasta etti beni o bakışın.
0: Hasta etti beni o bakışın. Harika bir şeysin Esin.
1: Harika bir şeysin.
0: Gerçek öyle güzel bakmış ki anlatılmaz yaşanır. Fotoğraf geldi, kahve içiyor. Hadi nerede kahvem? Ha burada. İçelim. Afiyet olsun ablacığım, hepimize demişsin. Afiyet olsun. Maşallah sana. Hazır konumuza da uygun nezaket gelsin mi dedi sevgili Zuhal. Orhan Ölmez'den nezaketi aldım sıraya. Evet arkadaşlar, nezaketle sadakanın arasında nasıl bir bağlantı var? Bir şey daha soracağım size. Şimdi geldi aklıma. Kaba insan nezaketli insan olabilir mi? Kaba bir insan, hani ne kaba bir insan deriz bazı insanlara, ne kadar kaba deriz, aynı zamanda nezaketli olma ihtimali var mı?

Evet, Zuhal istedi, ben aldım. Evet, bugünkü konumuza da uygundu. Orhan Elmez nezaket dedi. Kaba bir insan diye nitelendirdiğiniz bir insan aynı zamanda nezaketli olabilir mi? Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Bir göreyim bakayım noktaları. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilir misiniz arkadaşlar? O nokta

0: Merhaba Özlem Hanım, seni dinliyorum. Biner, teşekkür ederim. Ben sizlerle çok mutluyum. Güler yüzlü, tatlı dil, güler yüz tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Gönülden verilen sadaka insana siper olur. Koruyucudur değil mi sadaka aynı zamanda? Çok güzel de. Sadakaya da geçeceğim şimdi. Önce şu nezaketi bir halledelim.
1: Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor.

efendim. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Ayten'den Canımsın Sticker'ı geldi. Ben Ayten'den önce davrandım bu sefer. Sevgili Ruhsan bizlerle birlikte kalbini koymuş. Teşekkür ediyorum. Bir yere kalbini koymak ne güzel ya. Ve sevgili Zuhal. Sticker'a bak, ben ve Zuhal yan yanayız. Ay, vallahi çok özledim. İnşallah yine yeniden olur. Bir araya geliriz sevgili Zuhal'cim. Ve Emine Sultan'ın radyosu açık. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Tamer hala yaz mı sizin oralarda? Parmak arası terliklerle gelmiş gene. Erdatlı babamın radyosu açık. Yalçın Emine sticker'ını göndermiş. Çok güzel. Ben de seni öpüyorum. Gülcan'ın radyosu açık. Fatih'in radyosu açık. Cevat'ın radyosu açık. Esin'in radyosu açık. Başka? Kimlerin radyosu açık? Nokta istiyorum arkadaşlar. Ben de seni öpüyorum Esin'cim.

0: Ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı.
1: Ya.
0: Unutulmadı.
1: Ya.

0: Evet, Nova Home'a, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada reklam spotunu yazarken tabii benim daha sonradan haberim oldu. Instagram profillerini takip ettikçe haber alıyorum. Beyaz eşya ve elektronik eşyalara da ulaşabiliyorsunuz. Nova Home'da beyaz eşyaların olduğu da bir stand var. Bilginiz olsun. Evet efendim, şimdi sevgili Ali'den şöyle bir mesaj gelmiş. Demek ki nezaketin de bir karakteri var. Öyle algıladım. Çok iyiydi. Karakter meselesidir nezaket. Verdiğin sadaka karşındakini sevindirirken incitmiyorsa, sağ elin verdiğini sol elin görmüyorsa nezaketin karakterindendir. Uhu! Bak hiç böyle düşünmemiştim. Ya işte her şeyin bir karakteri olmalı. Çok güzeldi gerçekten. Bu arada Osman abimin radyosu açık. Sevgili Suat kahve stikeri göndermiş. Kahvemden de daha var kahvem. Afiyet olsun diyorum. Suat'cığım teşekkür ederim. Ve Esin Şenol uyumuş. Bana laf yetiştirip vurup kafayı yatmış ya. Yok artık diyorum. Hiç nezaketli bir tavır değil. Kendimi terk edilmiş gibi hissettim şimdi. Umut'u almaya okula gidiyormuş sevgili Esin. Şenol kalkar mısın lütfen? Duyacak mı? Uyumuş. Ben evde değilim şu an, güvendeyim yani. Ha. Yani ama uyandığı zaman söylemem gerekmiyor mu? Şu anda Şenol beni duyuyor mu? Bilemedim ki. Evet efendim, kimlerin radyosu açıksa noktalarını koymaya devam etsinler. Şöyle bakıyorum, görmediğim mesaj var mı diye. Şimdi genellikle bazı kavramlar karıştırılıyor. Mesela ben programın bir noktasında söylemiştim. Kibarlıkla nezaketi karıştırmış biraz kafam. Kaba insanların nezaketli olabileceğini mesela çok da tahmin edemediğim bir şey. Yani bir kabalık, kaba bir insan nasıl nezaketli olabilir ki? Sonra tanımlamalara baktığım zaman mesela nezaket ve kibarlık birbirine yakın kavramlar gibi gözükse de aslında aynı şey değillermiş arkadaşlar. Programa hazırlanırken daha bir netleşti. Şimdi kibarlık aklımda kaldığı kadarıyla böyle sindirmek istedim okuduklarımı. Davranışların ve konuşmanın etrafa yansıyışı. Yani kibar bir davranış, kibar bir konuşma şekli. Nazik deriz ya, hitap şekillerine yansır. Hoş geldiniz hanımefendi gibi. Çok teşekkür ediyorum diyenlere rica ederim demek gibi. Yani bir nevi görgü kuralları dediğimiz o kurallara görülmeyen ama olması gereken kurallara uyan insanlar için kibar, nazik tanımlaması yapılabilir. Ama nezaket nerede ayrılıyor? Birbirine çok yakın olmasına rağmen hangi noktada kibarlıktan ayrılıyor? Nezaket kibarlığın çok daha ötesinde bir olgu. Şöyle anlatayım. Karşındaki insanın varlığına, duygularına ve onuruna gösterdiğin incelik. Yani çok daha derin. Şimdi efendim bir insan son derece kibar konuşabilir ama sözleriyle karşısındakini küçümseye de bilir. Yani çok kibardır ama o kibarlıkla karşısındakini ezer, küçümser. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İşte bu durumda kibarlık vardır ama nezaket yoktur. Ve benim aklımda kalan şöyle nezaketle ilgili, yalnızca nasıl konuştuğumuz değil, konuşurken karşımızdaki insana kendini nasıl hissettirdiğimiz çok önemli. Ben size bir örnek vermiştim. Geçtiğimiz günlerde biri ben farkına varmadan kırılmış dedim ya. Yani orada aslında çok kibar konuşuyorum ama bir kelime var. O kelimeyi kullanıyorum. Karşı taraf bu kelimeyi farklı algılıyor ve ben hiç farkında değilim. Onu incittiğimden, o kelimeden alındığından hiç farkında değilim. İşte orada nezaketli olmadığım kanısına vardım. Evet, kibar olabiliyorum ama nezaket çok daha derin, çok daha ince bir düşünce. Ve biz bu mottoları biliyorsunuz geçtiğimiz sene Ramazan ayında konuştuk. Bol bol konuştuk ve dedik ki Ramazan'ın sonunda da konuşalım, sene boyu konuşalım hayatımıza yansıtabilmek için. Ne kadar önemliymiş tekrar konuşmak. Mesela bu konuşmamızda ben programı hazırlanırken o kadar çok eksiğimi buldum ki umuyorum ve diliyorum ki dediklerimi doğru anlıyorsunuzdur ve hayatınızda varsa tamamlanması gereken, hayata yansıması gereken taraf oraları yansıtırsınız. Çünkü nezaketle sadakanın da çok ilginç bir gönül bağı var. Biraz sonra ona da geçeceğim. Evet efendim, sadaka nedir? Şimdi ikinci sorumuz. Ben size soruyorum, yazabilenler, müsait olanlar lütfen yazsınlar, sadaka nedir? Sadaka deyince ilk aklınıza gelen nedir? Hiçbir yere bakmanızı istemiyorum. Hiçbir yerden yardım almadan aklınıza ilk geleni yazar mısınız? Yani edebiyat yapmanıza gerek yok. Çok derin derin şeyler yazmanıza gerek yok. Sadece bugüne kadar hayatınızda bu kelime nasıl bir yer kaplıyor onu merak ediyorum. Sadaka nedir? Çok basit, aklınıza ilk gelen, yani ben dinleyici olsam dilenciye verilen şey gelir aklıma mesela ilk önce. Böyle şeyler istiyorum. Yani çok derin derin düşünmenize gerek yok. Ne oldu? Ha, Şenol. Uyumuyormuş arkadaşlar. Uyumuyormuş. Valla uyumuyormuş. Bir dakika, bir de sesli mesaj gelmiş.
1: Özlemciğim, öyle bir şey yok. Birileri bir şey uydurmuş. Millet onun peşinden gitmiş diyeyim. Aklıma şimdi bir şey gelmedi de sıkıntı yok. Biz dostlarımızla asla yarı yolda bırakmayız.
0: Teşekkür ederim. Bırakma
1: bizim
0: beni.
1: Bizim yolumuz, izimiz belli.
0: Uyuma lütfen, sakın.
1: Ben yazmayabilirim ama her zaman kulağım sende. Bunu sana söylemiştim.
0: Teşekkür ederim.
1: Lütfen bu konuları bir daha dile getirip beni böyle strese sokmayın.
0: İyi, tamam. Uyumuyorsan.
1: Hadi, hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.
0: Uyumuyorsan haberin olsun. Esin Umut'u almaya gitti. Onu merak etme yani. Evet efendim, şimdi sadaka nedir? Esin demiş ki kalbimden geçeni karşımdakine vermem. Taner demiş ki gönülden verilen her şey sadakadır. Çok güzel bir tanımlama var. Erdatlı babamdan geldi. İyilik vergisi. İyilik vergisi çok iyiydi.

Evet, bir sesli mesajımız daha var. Şöyle bir tam es verelim. Yıldız Tilbeciğim'i dinledik. Evet Şenol, ne diyorsun? Bu ne şimdi ya?

0: her zaman doğruyu söylediğimi sana ispatlayacağım az sonra abla. Nasıl yani Esin? Bunu yaparken izin almadığım için nezaketsiz olabilirim Şenol'a karşı, ama ne yapalım, nezaket de bir yere kadar. Beni bekliyor. Burada sabaha ben oluyorum. He, bak sen. Şimdi anladım. Bu arada çok güzel bir fotoğraf geldi. Esin ve Umut. Nasıl güzel gülmüşsünüz öyle. Bak sadaka. Bana sadaka verdiniz şu anda. Allah kabul etsin. Çok güzelsiniz. Ve şöyle bir bakıyorum. Şenol'dan bir fotoğraf geldi. Aa, uyandı, kalktı. Terastan fotoğraf çekti. Senin sorduğun soru, sadakat sormuşsun. Ben sabaha duydum. Ondan yola, bak Esin de üzerine aldı yalnız. Onu da söyleyeyim. Sadaka sadece para vermek değil, bir insana yapılan her güzel iyilik olabilir demiş sevgili Zuhal. Kesinlikle katılıyorum. Burada bir sesli mesajımız var. Suat'tan gelmiş. Suat'cığım, söz sende.
1: Özlem abla, aklıma bir şey takıldı. Gerçekten hani bu. Bu ayın sonunda, yani 25'i diyebiliyorum, 25'i gecesi. 26'sına bağlayan gece saatler 1 saat Avusturya'da geri alınacak.
0: Öyle mi?
1: Türkiye'de 2 saat olacak.
0: Ha, program aramızdaki fark. Program saatini
1: yani
0: soracak.
1: Yani sen şimdi Avusturya saatiyle, şu anda Avusturya saatiyle saat 1'de yayına başlıyorsun.
0: Evet.
1: Saatler geri alındığında sen Avusturya saatiyle birlikte
0: ne oluyorum?
1: Saat 12'de mi yayına başlayacaksın? Avusturya saatiyle 12'de mi yayına başlamış olacaksın?
0: Hayır ya, hayır.
1: Bu konu hakkında hiç konuştunuz mu abiyle?
0: Yok, falan? Genellikle şöyle oluyor. Geçen sene ve belki sene dinleyen Zuhal'cığım, ne kaçtı benim program saatim? Ben 4'te oluyorum, siz 2'de oluyorsunuz diye hatırlıyorum. Yani ben Türkiye saatleriyle 16'da yayın almaya başlıyorum. Bir saat ileri doğru gidiyorum. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Sizler ne oluyordu? 2 saat olduğuna göre 16. 2'de dinliyorsunuz gibi geldi bana. Mümkünse yani siz 12'de olmayın ya. Ben de 2'de olmayayım. Bilemedim şimdi. Onun bilgisini alırız. Burada bir sesli mesajımız var. Erdatlı babamdan gelmiş.
2: Geçen sene de aynısıydı Suat. Geçen sene de aynısıydı. Ne? Yine 1'de, yine 1'de. Saatin numarası değişmiyor. Sadece güneş müneş değişiyor.
0: Ya siz 1'de alacaksınız da 2 saat olacak ya. Ben 2'de alıyordum ya. 3'te almaya başlayacağım. Evet evet. Evet evet galiba.
2: Hayır ya, geçen sene de sen 1'de yayına başladın.
0: Tamam tamam
2: sadece,
0: evet.
2: Sadece Türkiye'de değişiyor. Avusturya saatiyle her zaman 1'de başlıyordun.
0: Evet
2: evet.
0: Ha. Yok yok
2: lan
0: yok.
2: Suat, geliyorsun gidiyorsun. Karıların hepsini şaşırttırıyorsun ha.
0: Bak ya, bak işte bu kabalık, örnekte gördüğünüz gibi. Burada bir kabalık var, farkındaysanız. Ama nezaketsiz diyemiyoruz Erdatlı babama. Çünkü ince düşündüğü yerler var. O yüzden de örnekte gördüğünüz gibi. Biz bunu doğaçlama yaptık. Aslında bilerek yaptık. Bu bir senaryoydu diyebilir miyim? Hayır, bak benim aklım nereye gitti biliyor musun? İlk başladığım seneye gitti. İlk başladığım sene, ben çok iyi hatırlıyorum. Saatler de değişmişti. Geçen sene evet, saatlerimiz, sizin saatleriniz hiç değişmedi. Benim saatlerim değişiyor tabii doğal olarak. Ben, yani siz 1'de kalınca ben 3'te yayın almaya başlayacağım.

işte nezaketli bir tavırda Emine Sultan'dan gelmiş, Esin'e ve Umut'a teşekkürlerini iletmiş. Umut, öpüyorum sizi demiş. İngiltere, TR 3 saat farkımız olacak. İngiltere ile 3 saat mi olacak Cevat? Yok ya.

0: Evet, Levansam radyolarımızda Mavi Tango eseriyle bizlerle birlikte oldu. Ve ne diyorsun Erdal'da babacığım? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dur bakayım.
1: Şimdi ne oldu? İlk mesajda, programın başındaki mesajda sana sadaka verdim. Şimdi son mesajda da sadakayı geriye mi almış oldum?
0: Yok, biz numara yaptık ya. Herkes anlasın diye senaryolaştırdık, kurguladık, oynadık. Öyle yani. Onun dışı olamaz zaten. Sen kaba olamazsın zaten. Evet, Efe, hoş geldin. Merhaba Özlem Hanım, galiba son anlarınıza yetişemedim. Bakayım, 19 dakikamız kaldı. Söyleyeceklerim var daha benim. Çok söyleyeceklerim var daha. Bir sesli mesaj da Suat'tan gelmiş. Hemen mesajlarınıza yer verip söyleyeceklerimi söyleyeyim. Söylemeden gidersem içimde ukdesi kalıyor. Şimdi bir dakika. Şu muydu?
2: Teşekkür ederim Murat abim benim. Var ya her şey hemen imdadımıza yetişiyorsun ha.
0: İşte.
2: Çok teşekkürler.
0: Bu da nezaketli bir teşekkür iadesiydi. Böylece anlamış oldunuz diye düşünüyorum. Evet. Eşen ol, sana bir soru soracağım. Programı kaynatma ama bak, söyleyeceklerim var çünkü. Sadece bir merak ediyorum. Acaba sen Umut'u okuldan almamak için mi uyku numarası yaptın? Evet efendim, bugünkü mottomuz neydi? Önce mottoyu bir hatırlayalım. Ondan sonra da devamını getirelim. Nezaket, dille verilen bir sadakadır. Nezaket ve kibarlığı ayırdık. Bazen kibar olan insanların nezaketten uzak davrandığıyla alakalı zannediyorum aynı kavşakta buluştuk. Çünkü çok kibar konuşabilir. Kibarlık sadece ve sadece davranışlara ve sözcüklere ve konuşmaya yansıyan bir tavır arkadaşlar. Nezaket birazcık daha derin, daha ince düşünce, daha hassas düşünce. Dolayısıyla nezaketi anladık diye düşünüyorum. Ve sadakaya gelince, sadaka da hani ilk aklımıza gelen ne olur? Çoğumuzun aklına aslında ilk gelen ihtiyaç sahibine verilen para, paylaşılan bir lokma, uzatılan bir yardım eli. Oysa iyilik yalnızca maddi imkanlarla ölçülebilecek bir şey değil. Hepimiz aslında bunu biliyoruz. Ne yazık ki zaman öyle bir zaman ki bazı şeyleri çok geriye atıyoruz ve üzerinde de çok fazla düşünmüyoruz. Düşünürsek yüzleşeceğiz, yüzleşirsek kendimizi kötü hissedeceğiz. Bu yüzden de çok da yüzleşmiyoruz. Bazen bir insanın yüzüne içtenlikle gülümsemek, programın en başında söylemiştim. Bazen kimsenin duymadığı bir derdi ve kimsenin bilmediği bir derdi birinden sabırla dinlemek. Bazen de söyleyebileceğin sert bir sözü yutup, bakın burası çok önemli, yerine incitmeyen bir kelime koymak sadakadır. Ben bugün sabah yaptığım telefon konuşmasında programa hazırlandığım için çok üzerine denk geldi ya. Ey yüce Allah'ım, öyle güzel ayarlıyorsun her şeyi, o kadar güzel yaşatıyorsun ki bize. Yani inanılmaz bir mucize yaşadım. Ben programa hazırlanırken işte bu sadaka konusuyla ilgili falan araştırma yaparken tabii sabah sinirlerimi bozan olay üzerine malumunuz yayın eviyle ne yazık ki bir handikapa girdik ve ben imza gününü üzerine çizdim, gitmeyeceğim. Dolayısıyla karşımda mahcup bir yayın evi çalışanı genç kızımız var ve ben çok sinirliyim aslında. Söylemek istediğim çok öfkeli öfkeli sözler var ama işte tam da bu noktada söyleyebileceğim sert sözler varken o sözleri yuttum ve incitmeyen bir cümle grubuyla karşımdakine derdimi anlattım. Çok zorlandım arkadaşlar, inanılmaz zorlandım. Ama bunun bir sadaka olduğunu bildiğim için, bunun karşılığını kat be kat alacağımı bildiğim için içim rahat. Bu konuda lütfen çok dikkatli olun. Sadaka sadece muhtaçlara yardım etmek, yardım eli uzatmak falan değil. Bu çok önemli. Hepimizin yaptığı, belki de düştüğü. Ben bu konuya hazırlanmasaydım, bugünkü mottomuz bu olmasaydı, benim sabahki konuşmam çok farklı olurdu. Ve karşımda gerçekten de oranın çalışanı, Ve hani ne kadar özür dilese de sistemin bozuk olduğunun farkındayım. Sistemsel ve iletişimsizlikle alakalı problemleri olduğunu biliyorum. Yönetim bozuk arkadaş. En baştan kokuyor balık, malumunuz. Dolayısıyla bu konuda da örneğimi vermiş oldum. Çünkü insanın yalnızca cebinin değil, gönlünün de ihtiyaçları var. Bunu lütfen unutmayın. Bir güzel söz, bir güzel söz kendini değersiz hisseden birine yeniden değerli olduğunu hatırlatır. Bir teşekkür, bakın bugün programda yaşıyoruz bunu. Görünmeyen bir emeği görünür kılar. Bir özür, özür. Kırılmış bir kalbin yükünü hafifletebilir. Üstelik bunların hiçbirinin böyle çok büyük büyük hareketlere ihtiyacı yok. Maddi bir karşılığı da yok. Yani bir bedeli de yok. Bir şey ödemek zorunda falan da değilsiniz. Ama insan ruhunda bıraktığı karşılık paha biçilemez. Ben işte kaç tane fakiri doyurdum. Kaç tane işte ben her namaz çıkışı mutlaka sadakamı veririm. Ya tamam da. Eve gittiğinde eğer çoluğunun çocuğunun kalbini kırıyorsan, sokaktaki zavallı insanın kalbini kırıyorsan, ya bunlar gerçekten de hayatımızda belki de en büyük yanlışlar dediğimiz yanlışlar grubunun içerisinde. Hazır bugün bu mottoyu işlerken bunu mutlaka söylemek isterim. Belki de dilin, bu dilimiz var ya dinimiz, dilin en büyük iyiliği söyleyebilecek güce sahipken incitmemeyi seçmektir. Bakın bunu bir yere yazın arkadaşlar. Bu söz bana ait. Programa hazırlanırken bu sözü ben bir yere yazdım. Dolabımın üzerine de astım. Belki de dilin en büyük iyiliği söyleyebilecek güce sahipken incitmemeyi seçmektir. Biraz zor ama başarılı bilinir diye düşünüyorum. İşte bu yüzden de nezaket dille verilen bir sadakadır. Çünkü bazen bir insanın hayatına dokunmak için elinizle bir şey vermek durumunda değilsiniz ve bazen de gerekmez zaten. Dilinden güzel bir söz eksiltmemen yeterlidir. Mottomuzu anlayabildiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir hikaye var elimde. Yetişir mi hikayemiz? Bir çalışma molası versem yetişirse bir de hikaye yazdım. Akşam oturdum bu konuya dair. Umuyorum yetişir. Yetişmezse de yapacak bir şey yok. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyoruz. Şimdi bakıyorum. Abla hani yarın Ekim'in ilk hafta sonu ya. Yayın evi yoksa yayın mı var? Geçen hafta yaptık ya yayını. Tamer, her hafta olur mu? Geçen hafta yaptık ya. Gece yayınını. Bir daha mı yapalım yani? Ve sevgili Onur bizlerle birlikte hayırlı cumalar, kolay gelsin ablam demiş. Teşekkür ediyorum Onurcuğum, hoş geldin. Ve ocak mıyım ben kaynatayım ya? Kim dedi? Neden böyle düşündüm bilmiyorum. Ama sana bunu yolluyorum. Sizi çok fena etkisiz hale getiririm. Getir ya Şenol. Demirden korksaydım trene binmezdim. Öyle bir söz var mı? Ya da uçağı mı bilmezdim o ya. Bilemedim şimdi. Şimdi Suat bana sadaka mı verdi? Nezaketliydi. Evet sadaka verdi aynı zamanda. Tamam taşlar kafamı yardı demişsin. Yok ya taş attım yok ya. Evet sesine yüreğine sağlık ablacığım. Sana ve dinleyen herkese huzurlu mutlu sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Selamlar. Birazcık daha buradayım ya. Durun bir dakika gitmeyin. Allah kabul etsin sadakanızı. Ben şimdi duydum hayırlısı demiş. Sevgili Efe valla programın başında biraz böyle veryansın ettim. Çok gerçekten bugün güne iyi başlamadım ama güzel gidiyor ya. Yapacak bir şey yok ki. Ne yapayım yani? Çok daha büyük dertler var. Yani insanlara bakıyorum o kadar enteresan dertlerle boğuşuyorlar ki. Mesela şey geldi aklıma, birazcık da o yüzden kendime kızım, şımarıklık yapma ya. Ucunda ne var yani? Sağlığın saatin yerinde, karnın doyuyor çok şükür, daha ne istiyorsun falan dedim kendime. Ondan sonra rahatladım. Biliyorsunuz değil mi bu Girne'deki feribotun başına gelenleri? Dün çocuklardan birinin şeyine ulaşıldı. Ne denir? Cansız bedenine ulaşıldı. Annenin feryatlarını izledim sabah. İnsan cenazeye sevinir mi ya? Cenazeye seviniyordu. Ondan sonra kendime geldim zaten. Çok büyük dertleri olan insanlar var. Allah dert göstermesin diyorum. En büyük derdimiz, en büyük sıkıntımız bu olsun. Sonra Efe'den şöyle bir paylaşım geldi. Şöyle biraz müziğimizi kısalım. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm anlatamadığı için kızarken dilime. Dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Çok iyi değil miydi? Vallahi. Evet, Tamer kamuoyuna soralım. Yok, sormuyoruz Tamer, yok. Valla sormuyoruz kamuoyuna. Kamuoyuna sorarsak herkes ister yayını zaten. Gece yayını istemeyen çıkmaz aramızdan. Valla hiç gönlünüz kırılmasın ama bu hafta sonunu kendime ayıracağım. Nasıl olsa yola da çıkmıyorum. Valla Tamer iyi fikirmiş bizler için tabii. Senin için nasıl fikir acaba? Sevgili canım ablacığım var. Bir de orada sevgili canım ablacığımın yanında bir şey var, ibare var. Ya ne olursun ya, gece yayını olsa mı acaba? Yok yok, hayır. Hayır demeyi öğrendim artık. Valla sizler kırılmayın diye kendimi kıramayacağım arkadaşlar. Çok yorgun bir hafta geçirdim. Yorucu bir haftaydı. Tabii siz kamera arkasını görmüyorsunuz. Ama benim hayatımda yorucu olan yerler var. O yüzden de hafta sonu kendimi ayırmak istiyorum müsaadenizle, yüksek müsaadelerinizle. Ve gece yayını en güzel. Ha Selim, ha. Evet, gece yayını en güzel. Bence de en güzel. Bana sor, bana sevgi bu mu diye. Paso yayın yapalım o zaman. Girsene kalbime düşmüş elime. Ay, şu hikayemi bir sizlerle buluşturabilir miyim arkadaşlar? Müge Zümrüt Bey'le aranızdan ayrılacağım. Baksana talihe ile. Ama gitmeden şu hikayeyi sizlerle buluşturayım. Hikayeye geçmeden önce de unuturum belki. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. İki güzel sponsorumuza teşekkür ediyorum. Hafta sonu mümkünse ve müsaitseniz Viyana'daki dostlarıma sesleniyorum. Lütfen 11. Viyana'daki Nova Home'u ziyaret edip orada bir kahve içer misiniz? Bir çay içer misiniz? Benden bir selam götürür müsünüz? Çok zor gelecek size belki ama illa bir şey almanıza gerek yok. En azından gidin bir gezin showroom'u. Benden de bir selam söyleyin. Pazartesi merakla bekliyorum. Kimler bu sözümü istinaden nezaketli davranıp... Nova Home'u ziyaret edecek. Gez ablam boş ver. Vallahi Onur, gerçekten hafta sonu gezmeyi düşünüyorum. Gerçekten öyle bir şey düşünüyorum. Da arabayı da servise götürmedim işte birazcık orada. Neyse, Erdatlı babam bir şey olmaz dedi. O bir şey olmaz dediği için biraz da rahatım. Şimdi efendim, hikayemize göre bir gün yaşlı bir adam küçük bir kasabanın meydanındaki bankta oturuyormuş. Yanına elinde ağır bir çanta taşıyan genç bir kadın gelmiş. Kadın yorgunmuş ve aynı zamanda telaşlıymış ve belli ki zor bir gün geçiriyormuş. Kadın telefonuyla konuşurken bir şeyler ters gitmiş. Sesi yükselmiş, yüzü gerilmiş, telefonu kapattığında gözleri dolmuş. Yaşlı adam ona bakmış ve yalnızca şunu demiş: "Bugün çok yorulmuş olmalısınız. Umarım yarın biraz daha kolay geçer." Kadın şaşırmış. Çünkü o gün boyunca herkes ona neyi yanlış yaptığını söylemiş. İlk kez birisi ne yaşadığını sormadan bile, bir daha okuyorum burayı, ne yaşadığını sormadan bile yorgunluğunu fark etmiş. Ve gülümsemiş, teşekkür etmiş ve yoluna devam etmiş. Efendim, hikaye odur ki, çok severim bu tabirleri hikayelerde. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Genç kadın artık bir öğretmenmiş. Bir gün sınıfında sınavdan başarısız olmuş ve arkadaşlarının önünde ağlamamak için kendini zor tutan bir öğrencisini görmüş. yanına gitmiş, ona notlarını, başarısızlığını ya da daha çok çalışması gerektiğini anlatmamış. Yalnızca şöyle demiş: "Bugün istediğin gibi geçmemiş olabilir ama sen aldığın bir nottan çok daha fazlasısın." Tabii çocuk başını kaldırmış, anlamaya çalışmış. Belki o gün hayatı değişmemiş, belki bütün sorunları çözülmemiş ama kendisine yeniden inanmak için küçücük bir neden olmuş öğretmeninin o sözü. Ve o cümle yıllar sonra başka bir insana söylenecek bir iyiliğe dönüşmüş. Çünkü yaşlı adamın yıllar önce verdiği şey bir para, bir hediye ya da büyük bir yardım değilmiş. Yalnızca birkaç cümle, birkaç kelime. Ama o kelimeler bir insanın içinden geçip başka bir insanın hayatına ulaşmış. İşte nezaket tam da budur. Bir sözün karşılığını beklemeden bir insanın ruhuna iyi gelmek. Buranın da altını çizelim mi? Ruha iyi gelmek. Bir insanın ruhuna iyi gelmek. Çünkü bazı sadakalar avuçtan değil, dilden verilir ve bazı iyilikler söylendiği yerde kalmaz, insandan insana, yıllardan yıllara alır başını gider. Bir güzel sözün değeri söylendiği anda değil sevgili yol arkadaşlarım. Bir insanın kalbinde yaşattığı iyilikte saklıdır. Yani inanılmaz bir şey ama bazı şeyleri fark etmek insanda çok şey değiştiriyor ya. Bakış açınızı değiştiriyor. Dün bakış açısını konuşmuştuk. Nasıl bakmanız gerektiğine kanaat getiriyorsunuz. Ve iyi şeyler oluyor hayatınızda. Güzel şeyler oluyor. Bu da aslında en önemlisi. Evet, bugünlük benden bu kadar olsun. Güzel bir hafta sonu hepimizi bekliyor olsun. Böyle şahane sabahlara merhaba diyelim. Ve şahane akşamlarımız olsun. Pazartesi yine aynı saatte bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında yine görüşelim. Ben sizi bekliyor olacağım. İnşallah siz de beni bekliyor olursunuz. Şöyle bir son mesajlara bakıyorum. İnsanların tercihini sevmesem de saygı duymak zorunda olduğumu düşündüm hep. Vallahi programın sonlarında böyle kekeleyebiliyorum. Haklar helal eylensin. Sevgili Efe'den gelmiş. İnsanların tercihini sevmesem de saygı duymak zorunda olduğumu düşündüm hep. Sevmek zorunda değiliz ki Efe. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Ama saygı başka bir şey. Bir de saygı duymaya başladığınız an çok güzel bir duruşunuz oluyor ya. Çok güzel bir duruşunuz oluyor. Bu çok zor bir şey değil. İyi hafta sonları demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana da. Sen gez, ben getiririm arabayı. Onur, gerçekten mi? Ay, teşekkür ederim. İnşallah gezeceğim ya. Köy ziyaretleri yapmayı düşünüyorum. Köyleri gezmeyi düşünüyorum. Çok iyi geliyor bana. Köyler çok iyi geliyor. Vallahi kimseyle konuşmadan geziyorum bir de. Ve Özlem Ayran'la Viyana gezintisi. Ay bu çok güzel. Bunu bana Instagram'dan at. Yok, WhatsApp'tan at. Instagram çok piksel yiyor. Evet ya, hayallerim böyle Şenol. Viyana'dayım. Valla beni almış Viyana'ya götürmüş. İnşallah olsun bir gün. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum sana demiş sevgili Şenol. Şenol, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok nezaketli bir davranışlı. Ve güzel bir hafta sonu diliyorum ablacığım sana ve dinleyen herkese. Hoşça kal demiş sevgili Esin. Sürçülisan eylediysem affola efendim. Kendinize çok iyi davranın. Sevgiyle kalın. Pazartesi görüşmek üzere. Ve diyorum ki nezaketli olmak ve sadaka. Sakın unutmayın, tamam mı?

0: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da paket vergisi dönemi başladı. Avusturya'da internet alışverişlerini ilgilendiren paket vergisi 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Uygulama yalnızca yurt dışından gelen paketleri değil, belirlenen ciro sınırını aşan büyük satıcı ve platformların ülke içindeki teslimatlarını da kapsıyor. Paket başına 2 euro olan vergi, tüketiciye yansıtılması halinde KDV ile birlikte 2 euro 40 sente kadar ek maliyet oluşturabilecek. Her 10 genç öğretmenden biri ayrılıyor. Avusturya'da genç öğretmenler yoğun iş yükü ve yetersiz destek nedeniyle mesleği bırakıyor. Araştırmalara göre göreve yeni başlayan her 10 öğretmenden biri kısa sürede istifa ediyor. Avusturya'da dijital fiş uygulaması başladı. Avusturya'da alışverişlerin fişlerinin dijital olarak verilmesini kolaylaştıran düzenleme 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Müşteriler fişlerini e-posta, mobil uygulama veya QR kodu aracılığıyla telefonlarına alabilecek. Kağıt fiş isteyen müşterilere ise basılı fiş verilmesi zorunluluğu devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda uygulamanın doğru şekilde yürütülüp yürütülmediği denetlenecek. İşitme tedavisinde yeni yöntem geliştirildi. Avusturya'da 15 yıllık araştırmanın ardından tamamen deri altına yerleştirilen bir işitme implantı geliştirildi. Dışarıdan takılan ses işlemcisine ihtiyaç duymadan cihaz, ağır işitme kaybı yaşayan hastalara yeni bir seçenek sunuyor. İlk uygulamaların başarılı olduğu bildirildi. Viyana'da başörtüsü yasağı protesto edildi. Viyana'nın birinci bölgesinde Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına karşı protesto düzenlendi. Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, pankartlar ve sloganlarla Eğitim Bakanlığı ile Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek yasağa tepki gösterdi. Anne ve çocuklara ücretsiz sağlık desteği. Avusturya'da hamileler ve küçük çocuklu aileler için ücretsiz sağlık hizmetleri genişletiliyor. Ebeveyn çocuk karnesi kapsamında ek ultrason psikolojik destek ve yeni laboratuvar testleri sunulacak. Yeni hizmetlerin 1 Ekim'de başlaması planlanıyor. Viyana Belediyesi'ne siber saldırı düzenlendi. Viyana Belediyesi'ne yönelik siber saldırıda yaklaşık 6 bin kişinin kişisel verilerinin bulunduğu belgelerin ele geçirildiği açıklandı. Belediye, saldırıdan etkilenen kişilerin doğrudan bilgilendirildiğini duyurdu. Tespit edilen güvenlik açığı kapatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Sağlık sorunları yapay zekaya danışılıyor. Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden yaklaşık 6'sı sağlıkla ilgili sorunlarını yapay zekaya yöneltiyor. Yapay zeka özellikle belirtileri değerlendirmek, tahlil sonuçlarını anlamak ve ilaçlar hakkında bilgi edinmek için kullanılıyor. Uzmanlar bu araçların doktorların yerini almaması ve yalnızca destek amacıyla kullanılması gerektiğini vurguluyor. 3 sığınma merkezi kapatılacak. Avusturya'da iltica başvurularının azalmasının ardından 3 sığınma merkezi daha kapatılacak. Böylece federal sığınma merkezlerinin sayısı 5'e düşecek. Hükümet yaklaşık 250 milyon euroluk tasarruf hedefliyor. Kaynağın iç güvenlik ve siber savunmaya aktarılması planlanıyor. Isınma yardımı başvuruları başladı. Şitiyarmark eyaletinde dar gelirli haneler için ısınma yardımı başvuruları başladı. Bu kış hane başına bir defaya mahsus 340 euro destek verilecek. Gelir sınırı ve diğer başvuru koşullarını karşılayanlar Şubat ayı sonuna kadar bağlı bulundukları belediyeye başvurabilecek. Kendini doktor olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı. Viyana'nın ikinci bölgesinde bir otelde kendisini ünlü bir Amerikalı beyin cerrahı olarak tanıtan kişi on binlerce euroluk dolandırıcılıktan mahkum edildi. Harvard'da eğitim gördüğü, yatırım bankacısı ve biyoteknoloji uzmanı olduğunu da söyleyen sanık, otel hizmetlerinden aylarca yararlanmasına rağmen faturalarını ödemedi. Prag'da yakalanarak Viyana'da yargılanan sanığa bir bölümü ertelenen hapis cezası verildi. Enerji destekleri için görüşmeler sürüyor. Avusturya'da hükümet elektrik faturalarındaki vergi indiriminin ve akaryakıt desteğinin uzatılmasını görüşüyor. Akaryakıt desteğinin sona ermesi halinde fiyatların yükselmesi bekleniyor. Online alışverişe yönelik yeni paket vergisi de ekonomi gündeminde yer alıyor. Viyana'da evine dönen genç kadına saldırdı. Viyana'nın 12. bölgesinde gece saatlerinde evine dönen 27 yaşındaki kadın sokakta saldırıya uğradı. Kadın kendisini takip eden erkeğin onu yere ittiğini, boğazını sıktığını ve telefonunu alarak kaçtığını anlattı. Yakalanarak mahkemeye çıkarılan sanık amacının telefonu çalmak olduğunu savundu. Olayla ilgili yargılama sürüyor. Viyana'da toplu taşımaya zam planı. Viyana'da toplu taşıma biletlerine 2027'de yeniden zam yapılması planlanıyor. Fiyatların her yıl enflasyona göre otomatik güncellenmesi öngörülüyor. Zam oranının sonbaharda açıklanması beklenirken, ÖBB tren biletlerinde de yıl sonunda artış yapılacağı bildirildi. 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Viyana'nın 3. bölgesinde bir binanın 5. katından düşen 45 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Kleiskasse'de çatı ve oluk işleri yapan işçi henüz belirlenemeyen bir nedenle terastan iç havluya düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Şitermark eyaletinde bir kamyonla mopedin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuk 15 yaşındaki ablasının kullandığı mopedde yolcu olarak bulunuyordu. Çarpışmanın ardından kamyonun altında kalan küçük kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan ablası ise hastaneye kaldırıldı. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana genelinde ve çevresinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gece en düşük 11, gündüz en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya, Uluslar Ligi'nde liderliğini korudu. Avusturya UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İrlanda ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Avusturya, ikinci yarıda bulduğu gollerle bir puanı kurtardı. Bu sonuçla Avusturya 7 puanla gruptaki liderliğini korudu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim Viyana FM'den herkese mutlu akşamlar diliyorum. An itibariyle dükkanı açtık. Hadi bakalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elif Buse Doğan'la güzel bir giriş yaptık. Saatler ilerlerken biraz bir tık rötarlı girdik ama idare edin artık, malum. Hani sizin yaşadığınız bölgelerde belki çok trafik olayı var mı bilmiyorum ama Türkiye'de özellikle İstanbul trafiği diye bir meşhur bir şey var. Hani İstanbul'un birçok şeyi meşhurdur ama en meşhur olan şeylerden bir tanesi de trafiktir. Özellikle saat 17 ile 19 arası çok ciddi bir trafik oluyor. Her güzelin bir kusuru vardır.

0: günleri.
1: Evet efendim, yine bugün güzel muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Sizlerden de ne isteyeceğiz? Mesajlarınızı isteyeceğiz. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyor olacağım. Bugün bazı böyle enteresan haberler var. Onları size aktaracağım. Onları konuşacağız. Onun dışında şu geçenki programda İsviçreli bilim adamlarının yaptığı çok enteresan araştırmalar vardı. Onlardan bahsedecektim de vakit çok yetmedi. Bu program onu da konuşacağız. Viyana FM burası, Fatih ben, yayındayım. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim.

İspanya'da fen bilimleri dersine insan bedeninde bulunan organ ve kasları gösteren özel kıyafetle girmiş bir öğretmen. Fotoğrafı var burada. Aman Allah'ım ya. Bazı şeyleri çok mu abartıyoruz ya? Bir şeyleri böyle ben çocuklara öğreteceğiz diye. Yani bir hanım abla giymiş. Öyle işte organları gösteren bir ne derler? İşte ne derler böyle elbise gibi bir şey. Yani dalak böbrek falan var. Allah. Yani normal ben gördüğümde böyle ne derler? Korkabileceğim bir... Kesin bu elbiseyi de İsviçreli bilim adamları bulmuştur yani. Yine yapılan bir araştırmaya göre haftada bir kez çikolata yiyen erkeklerde kalp krizi riski daha düşük oluyormuştur. Ya müziğin üzerine konuşmayalım. Şu müzik güzel. Evet. Bu genelde bakın komik şey anlatacağım fon müziği bu. Gülme efektini de bir yükleyemedim. Yüklesem zaten onu da çözeceğim de. Ya gülme efektine de çok basınca hani sanki zorla insanları güldürüyormuş şeyi de oluyor. İşin o tarafı da var ama ayrı bir hava katmıyor değil yani.

Evet, dedi ki hani İsviçreli bilim adamları sürekli bir şey araştırıyor. İşte o araştırdıkları şeylerden bir tanesiymiş bu da. Erkeklerin çikolata tüketmesiyle alakalı. Haftada bir kez çikolata gömdüğünüzde yaşları 49 ila 75 yaş arasındaki 37 bin erkeği 10 yıl boyunca incelemişler. Vay arkadaş, bunların harbiden işi yok ya. 10 yılda 2000 kriz vakası olmuş ama çikolata yiyenler daha sağlam çıkmış. Buna sebep de çikolatada bulunan flavonoid isimli maddeymiş. Kolesterolü düşürüp kan basıncını dengeliyormuş. Allah Allah, çikolata. Bunu Adana kebapla değiştiremiyor muyuz ya? Bence o orada bir hata var. Ciddi bir hata var bence. Genelde kadınlarda o daha çok oluyor ya. Mesela kadınlar genelde üzüldüğünde, sıkıntı, ne bileyim işte, böyle bir belirli tribal duygulara girdiklerinde genelde çikolata tüketirler ya da saçlarını kestirirler falan, yani genelde öyle oluyor. Ama erkeklerde çikolatanın bu kadar etkili olduğunu ben ilk defa duyuyorum yani. Biz genelde, ne bileyim yani, stres, sıkıntı olduğumuzda daha çok ne bulursak yiyoruz. İkinci haberde şeymiş, aldatma hormonsal bir şeymiş. Bu konuya çok girmesek mi ya? Vallahi gündüz kuşağı programına dönüyor. Arkadaş, bunu okumayalım. Bak mesela şöyle enteresan bir şey var. Havalimanına yakın oturanlar daha göbekli oluyor demiş. Aralarında ünlü araştırmacı Charlotte Erickson'un da bulunduğu bir grup İsviçreli araştırmacının tezine, bunu nasıl buluyorlar ya? Hani böyle bilim adamları oturup, aklımda direkt şey canlandı, bu okullarda öğretmenler odası oluyor ya. Hani öğretmenler oraya giriyorlar işte, ne bileyim, böyle teneffüs aralarında muhabbet falan ediyorlar ya. Yani orada falan mı konuşuluyor, çok merak ediyorum. Hani ya durun, hep normal şeyler araştırıyoruz, biraz böyle enteresan şeyler araştıralım da insanlar böyle bunu kim araştırmış desin ya falan diye. Çok enteresan. Havalimanına oturan erkekler, yani havalimanına oturan erkekler olmaz. Olsa da hayatta olmazlar şu an. Pistin ortasına oturduğunu düşünsene. Ünlü araştırmacıların arasında ünlü biri daha varmış. Charlotte Erickson'da bulunduğu bir grup İsveçli. Bu İsveçliymiş bu arada, İsviçreli değil. Tezine göre havalimanı yakınlarında ses 5 desibel daha yüksek olduğundan buralarda oturanların beli 1,5 santimetre daha kalın oluyormuş. Vay arkadaş, uçağın şeyini mi hesaplamışlar, titreşimi, çok enteresan ya. Bunun temel nedeni ise sesin yol açtığı stres. Stockholm'de yaşayan 5000 insan üzerinde yapılan bu deneyin sonuçları Environmental, bunu nasıl okuyacağım abi, Environmental Health Perspektif'te yayınlanmış. Vay, bilimsel makale olarak da yayınlanmış. Normalde bizim havalimanına yakın olan evler Türkiye'de daha pahalı oluyor. O zaman yani stres yapıyorsa stres de zayıflatıyor mu? Bunu mu demek istiyorlar acaba? Abi, spor yapmadan hikaye. Öyle zayıflama mayıflama olayı. Spor yapacaksın abi, net. Evet, şöyle yapalım. Bir yandan da aslında efektleri ayarlamaya çalışıyorum. Güzel bir Buray'dan bir şarkı dinleyelim. Ardından devam edeceğiz. Bu konuyu konuşacağım bu arada, bitmedi. Bu konu burada kapanmış değil. Yani havalimanına yakın oturmuyorum ama ben de kilolu bir insanım. Nasıl olacak mesela o? Bu tezi çürüteceğiz birazdan. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz. Nerede, her nerede, her ne sebeple olursa olsun. Bizleri dinleyen varsa. Murat abi hoş geldin. Selam, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar Murat abi. Bak Murat abi, bugün de okuyamayacağım mesajları yazma lütfen. Sonra pot kırıyorum. Vicdan azabı çekeceğim. Bak sonra bir aile trajedisine vesile olmayayım. Geçen programda Murat abi kocaman okuma yazmış. Ben okuma yazdığını da okudum programda. Tabii okuyunca ne oldu? İyi şeyler olmuyor.

sana. Şenol Bey hoş geldiniz. Sayın Cumalar iyi yayınlar kardeşim demiş. Sağ olun, var olun. Bugün konumuz İsveçli ve İsviçreli bilim adamları. Çok enteresan araştırma yapmışlar. Haftada bir çikolata gömen erkek kalp krizi riskini azaltıyormuş. Yani bence ocak başına tercih ederim ya. Yani o ocak başında o mangalın kokusu ayrı bir has katmıyor mu? Alıp bizi uzaklara götürmüyor mu? O etin enfes, leziz, o yağın dumanını içimize çektiğimizde kendimizi yağmur ormanlarında hissetmiyor muyuz? Sizlere soruyorum. Evet, hissetmiyoruz. Teşekkürler. Yok, hissetmiyoruz, öyle bir şey yok. Gayet güzel, keyif alıyoruz yani. Hadi bakalım bu güzel şarkıyı dinleyin. Dönüşünde buradayım. Dükkanı açtık. Bekliyoruz. WhatsApp'tan da mesajlarınızı yazabilirsiniz.

Evet efendim, birbirinden güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Ama tabii ki çalmadan geçemeyeceğim şarkılardan bir tanesi de malum biliyorsunuz. Yayınımız genelde akşam üzerine doğru oluyor. Sanırım şu anda Avrupa'da tam böyle iş çıkış saati. Eğer yolda dinliyorsanız yola eşlik edecek harika bir şarkıdır. Yakında günde 2-3 defa dinlemenizi tavsiye ederim. Aç tok karnına fark etmez. Yalın yıllardır çizgisini bozmadan gerçekten. Bu anlamda böyle hem sanatçı kişiliğiyle de ön planda olan isimlerden bir tanesi. Hadi gelin bu güzel şarkıyı dinleyelim, ardından devam edelim, olur mu?

Bak bu şarkı aynı zamanda ne hissiyatı oluşturuyor biliyor musunuz? Böyle tam İstanbul'da bu aralar çok sağanak yağış var. Böyle ya arabada seyahat ederken ya da böyle camın böyle perde yaz bir şey açmışsın. Çayını kahveni almışsın. Cama vuran taneleri izliyorsun. Ya size ambiyans oluşturdum daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım yahu?

Vay be. Yalın'ı dinledik efendim. Harika bir şarkıydı gerçekten. Düğün salonuna bağladık. Hadi bakalım. Ay. Neyden bahsediyorduk ya? İsveçli ve İsviçreli bilim adamları. Bak ne diyorlar, bak. Kalbini kırdığınız insanları ölüme sürüklüyor olabilirsiniz demiş yapılan araştırmada. Bunun için araştırma yapmaya gerek yok ki ya. Bir bilim adamı ve ekibi 2009 ile 2011 yılları arasında kırık kalpler üzerine yaptıkları araştırmalarda kırık kalp sendromunu bulmuşlar. Yani o zamana kadar kimse onların kalbini kırmamış mı yani? Bu mu yani mevzu? Ne alakası var ya? Bunun için araştırma yapılmaz ki ya. Hiç mi kimse kalbinizi kırmadı abi? Üzülen insanların kalp kaslarında yorulmaların başladığı, kan pompalamanın zorlaştığı ve bunun ölüm de dahil birçok hastalığa sebep olduğunu kanıtlamışlar. Ya 3 günlük dünya için kırmayın kendinizi be. Kendinizi değil, pardon, başkalarını. Kendinizi istediğiniz kadar kırın, bir şey olmaz. Onda sıkıntı yok da. Kendinizi de üzmeyin, boş ver. Eğer çok böyle canınız sıkılırsa açın böyle düğün salonu müzikleri dinleyin. Çözüm nasıl? Çözüm oranı %5 yalnız benim. Vallahi. Bak ne demişler. Ne kadar yanlış. Erkekler eli işte gözü oynaşta olma konusunda da daha uzmanmış. Ya bırak Allah. Bırak Allah'ını seviyorsan. Bunu kim yaptı bu araştırma? Dur bakayım. Yaşları 20 ila 43 arasında değişen 120 kadınlı erkekli grubu inceleyen. Bunların hepsi bir arada değildir herhalde. Ha? Zannetmiyorum yani öyle olduğunu. 120 kadınlı erkekli grubu incelemişler. İsveç Üniversitesi profesörlerinden Timo Mintel, sanılanın aksine erkeklerin multitasking denilen çoklu iş yapabilme konusunda... aklım nereye gitti yemin ediyorum var ya. Ama başlık da öyle. Erkekler eli işte göze oynaşta olma konusunda... Oynaş demeyelim. Demek ki o zaman birçok farklı işi aynı zamanda yapabiliyoruz. Helal olsun bize. Ama niye böyle bir başlık atmışlar? Bak ne diyor? Kadınların aksine erkekler çoklu iş yapabilme konusunda kadınlardan daha iyi olduğu sonucuna varılmış. Evet sevgili erkekler, sonunda da bizimle alakalı güzel araştırmalar yapılıyor. Gün geçmiyor ki. Yani Allah razı olsun, bu araştırmayı kim yaptıysa.

Bak şeker pancarı da kan üretiyormuş ha, ona göre. Hemoglobinle şeker pancarındaki bir maddenin %50 ile 60 oranında benzediği fark eden Lund Üniversitesi araştırmacıları açıkladıkları makalede 3 sene içinde de sonuç almayı umuyorlarmış. Böyle bir araştırma yapmışlar. Helal olsun. Ha bak böyle şeyler araştırın ya. Vallahi billahi helal olsun ya. Enteresan enteresan. Geçen bir tane haber gördüm. Bir insan ömrü boyunca 3 kilo böcek yiyormuş. Ulan al arkadaş. Hani bunun bize ne gibi bir faydası var? Hani bizi yemeden içmeden mi kesmeye çalışıyorlar anlamadım da. Faytona ben anasını sev al. Burayı söyleyemiyorum. Bu şarkının bu kısmını söyleyemiyorum, kusura bakma.

0: Ama bak bu şarkıda bir kurumsallık var. Neyi kimin nasıl yapacağını söylüyorlar. Hani anasını sen al, kızını ben. Hani Allah'tan teyzeye halaya bulaşmamışlar. Bak aynı zamanda internette de çok enteresan şeyler var. Ne derler? İstekler var. Mesela İsviçreli bilim adamlardan istenilen. Mesela demişler ki lütfen kendi kendini temizleyen ev yapsın. Bilim adamları size sesleniyoruz demişler mesela. Öyle olsa var ya yemin ediyorum satış rekoru kırar. Ben diyorum ya insanlık için biraz daha faydalı daha güzel şeyler yapmalılar ya. Mesela İstanbul'da metrobüse oturarak gideceğimiz bir aparat yapmaları lazım. Yani şu an çünkü toplu taşımalarda oturarak gitmek o kadar zor ki yani hani şey deseler hani benim dede zamanında arsa değil metrobüsten bir koltuk bıraksaymış daha değerli şu an yani. Vallahi ya toplu taşımalar bu anlamda. Faytona ben. Bitmeyen tatil yapsın demişler. Bilim adamlarından önce. Bilim adamlarına sesleniyorum demişler. Senin yanında çok huzurluyum, çok mutluyum diyen insanın kendini huzursuzluğa neden attığını da araştırsınlar lütfen demiş. Ya öyle insanlar var. Vallahi bak olumsuzluk böyle negatif veren insanlar var ya uzak durun onlardan. Böyle bazılarını görüyorum ya her şeyin olumsuz tarafını görüyor bak var yemin ediyorum. Bu hani fırıncı küreği var ya kafasına vurasım geliyor fırıncı küreğiyle. Ya adam yediği bir şeyden de memnun değil gördüğü bir şeyden de memnun değil. Garfield gibi yemin ediyorum. Bir şeyden memnun ol be adam. Yemek yiyoruz ya işte bunun şusu az olmuş bunun yani pide yiyoruz mesela bir arkadaşım var ya neredeyse adam fırından böyle fırıncı küreğiyle alıyor pideyi ağzına götürüyor hani al hani ham yap falan aç bakalım ağzını uçak geliyor falan hani çocuklara yapar ya abi adama öyle yediriyoruz illa bir kulp buluyor yediği bir şeyde de neymiş hamuru sertmiş. Dedim bu hayatta sert olan ne kadar çok şey var. Allah'tan bunu pidede sen görüyorsun. Aa, bunun üzerine çok enteresan şakalar geldi ama evet Rütük var biliyorum. Neymiş hamuru sertmiş neymiş işte malzemesi azmış çokmuş. Oğlum Allah'tan o sertliği hamurda hissediyorsun. Yani hayatta sert olan birçok şey var. Onlarla karşılaşma yeter ki. Dur ya şunu biraz alsanıza bir alan şarkıya. Yemin ediyorum var ya şey gibi şu an ne oldum biliyorum. Bak çok güzel ben seviyorum böyle türküleri falan şeyleri ama şu an sanki nasıl böyle hani üst katımda sanki böyle bir kabile oturuyormuş. Tamam mı? Böyle hani bütün gün böyle saat 10'a kadar zıplamış çoluk çocuk böyle hani gece olunca kafayı böyle yastığa koyduğunda hayatı sorgularsın ya. Hani zihnin yorgun olduğunda anladın mı? Bu şarkılar onu güzel yapıyor bak mesela. Şimdi nasıl bir sessizlik var değil mi? Bak oh mis yemin ediyorum. Ama radyoda çok sessizlik iyi değil. Aynen ama arada bunu yapalım arada tamam mı? Aynen. Her zaman düğün modu olmaz abi. Dün de geçen programda da yaptık yani. Bu sefer millet ciddiye alacak yani. Vallahi. Oh bak ne güzel. Oo, mis gibi kafayı dinleyelim. Boş verin ya müzik. Ay Allah'ım. Hadi bir şarkı arası verelim. Dönüşünde devam edelim. Ferhat Bey ne demiş? İyi akşamlar. İyi hafta sonları millet. Bilim adamlarına sesleniyorum. Kelliye çözüm bulsunlar. Ya yemin ediyorum var ya. Sen şu an yarama tuz bastın ya. Kelliye çözüm yok abi. Bak ben sana söyleyeyim. Kelliye falan çözüm yok. Yıllardır bizi yediler tamam mı? Ve harcadığım paraları da geri istiyorum. Vallahi. Bir ara çıkıyordu ya öyle. Mesela uydu kanalında 500. sırada olan uydu kanalları var ya böyle. 499. sırada. Adam öyle bir tanıtıyor falan. Evet görmüş olduğunuz kremi Ya öyle bir krem satıyor ki krem her şeye iyi geliyor, anladın mı? Hani sade kelliğe falan değil. Ya bir kanalı açıyorum, aynı kremi orada diyorlar ki romatizmaya iyi geliyor. Diğerine geçiyorum mesela, bakıyorum. Diğerinde de diyorlar ki saç çıkartıyor. Ötekisini açıyorum. İşte diyor bu kremi kullanırsanız dertlerinize derman oluyor falan. Abi bu kremi tam olarak neremize süreceğiz ve ne amaçla kullanacağız bilemiyoruz yani. Aldık kullanmadığımız ne derler, şampuan mı kalmadı, kullanmadığımız ne bileyim krem mi kalmadı. Yani kainat üzerinde, tamam mı? Bu bununla alakalı yapılmış her şeyi sürdüm kafama, bak sarımsak da dahil. Harbi diyorum Ferhat Bey. Olmuyor. Olmayınca olmuyor be. Hayatı da böyle yaşamak lazım. En azından şöyle düşün. Bak mesela kelliğin çok güzel avantajları var. Neler mi onlar? Mesela örnek veriyorum. Şampuan reyonuna gittiğinde kaç dakika harcıyorsun orada? Düşün mesela, değil mi? Kaç dakika harcıyorsun? Tamam mı? 2 dakika sürmüyor. Veya hani en ucuzu hangisi ise onu alıyorsun. Yok kepeğe karşı etkiliymiş. Yok işte ne bileyim sürdüğünde... Bilmem ne efekti veriyormuş falan hikaye. Bak bu bir. İki. Mesela fön makinesini hayatından çıkarıyorsun. Tamam mı? Bak. Tarak öyle. Yani tarak sakalın varsa neyse de. Tarak mesela hayatından çıkarıyorsun. Bir kere berber masrafın yok. Berbere vereceğin parayı git ocak başında göm acı. Afiyet olsun. Anladın mı? İşte bu da var mesela. Yani bunun gibi güzellikleri var mı? Var. Bir kere rüzgarı hissedebiliyorsun. Ay, ben de öyleyim, yapacak bir şey yok, ne yapalım yani. Bizi seven böyle sevsin. Önemli olan nedir? Bir şeyin ambalajı değil, ambalajın içindeki önemlidir. Harika bir özlü söz. Hem ne diyor şarkıda? Arabaya sen bin, faytona ben, anasını sen al, kızını da ben. Biliyorum alakası yok söylediğimde. Ay, boş ver, kellik güzeldir. Hem ne demişler? Maden olan yerde ot bitmez. Bak ben bir kel bir yayıncı olarak bunları ezberledim, tamam mı? Bak bunları biliyorum. Yer yer böyle mesela örnek veriyorum. İçime fön çekme tutkusu geliyor. Hani makineyle beraber, tamam mı? Bunları biliyorum yani mesela. Ya olsun, canımız sağ olsun be. Bizim de yüreğimiz var, gönlümüz var be falan, anladın mı? Yani hiç tatmin edici bir şey olmadı ama. Bak aklına gelince ne dinle biliyor musun? Rumeli Ayhan dinle, al açıyorum sana bak mis gibi. Boş ver aman. Uğraşmasınlar bu saatten sonra da, yok kelliğe bir şey bulduk falan filan. Yok işte şuraya sürünce bir şey çıkıyor falan. Hiç gerek yok. Alan almış satan satmış, boş ver ya. Bazı insanlara kellik yakışıyor bu arada. Bana yakışmıyor ama diyormuşum. Yok gerçekten bak mesela bana şey deseler, örnek veriyorum, deseler ki işte bak bu şakalar hep boşa gidiyor. Kaç kişi dinliyor şu an bizi? Çok merak ediyorum. Bak bu şakaların hepsi boşa gitmesin, tamam mı? Mesajlar ağırlıklı 7'den sonra geliyor. Artık yapacak bir şey yok. Bu şakaları siz tanıdığınız dinleyicilere anlatın, tamam mı?
1: Allah'ım ya, çok iyi ya vallahi billahi.
0: Mesela saç ektirme yapıyorlar bazen. Olmuyor ya, gitmiyor, yakışmıyor ya. Bir de şimdi ben o topa giremiyorum ha. Benim kafa 3 dönüm, anladın mı? Nereye ekeceksin ya? Bir yeri eksen bir yeri açık kalacak falan ya. Bazı insanlara yakışıyor ya. Bazı insanlara yakışıyor. İşte az biraz olsa iyi biraz. Ay ay! Arabaya sen bin, faytona ben, anasını sen al. Nereden dinledik şu şarkıyı şimdi? Bütün gün söyleyeceğiz, başımız belaya girecek ya. Vallahi billahi. Bazı şarkılar öyle ya. İnsanın diline dolanıyor vallahi bak. Yani öyle değil mi? Sizde de olmuyor mu sevgili dinleyiciler? WhatsApp'a yazın bakalım. Ne demiş? Sıla'dan mesela istiyorum demiş Ferhat Bey. Ferhat Bey'in az önce çünkü bütün hayallerini söndürdüğüm için... Şarkı isteğine döndü. Evet tamam, çalalım. Güzel bir şarkı çalalım. Devam edelim. O zaman ne dinleyelim? Kim istemişti? Ferhat Bey Sıla'dan bir şarkı istemişti Ferhat Bey. O zaman Ferhat Bey'e ne çalıyoruz? Rumeli Ayhan çalıyoruz. Hay Allah'ım. Tamam, çalacağız. Sırada Sıla da var. O zaman mesajlarınızı da bekliyorum efendim. WhatsApp hattına, Viyana FM'de program devam ediyor. Hadi gelin bir güzel Seda Eylül şarkısı dinleyelim. Ardından da Sıla gelsin. Olur mu? Gelsin. Hadi bakalım. Devam ediyoruz efendim. Ayrılmayın.

0: de geçen de.
1: Çoktan döndük biz, döndük biz. Oraları sen daha geleceksin de geçen de. Bu

0: kızdı.
1: Evet efendim, Viyana FM'de devam ediyoruz. 18.46 Türkiye saatleri. Almanya, Belçika, Avusturya. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan.

Şimdi normalde hani Türkiye'de radyolarda yayın yaptığım şeyde hani ne derler? Şimdi seslenmesi işte ne bileyim onunla alakalı işte merhaba İstanbul, merhaba işte falanca falan. Şimdi bu uluslararası bir şey olduğu için böyle bazen hani söylerken ne derler? Takılabiliyorum kusura bakmayın. Ülkeler aklıma gelmiyor. Onun için de şimdiden affınızı istiyorum. Yavaş yavaş alışacağız ama. Merhaba Hollanda, merhaba Belçika, merhaba Mozambik. Artık Allah ne verdiyse. Evet, neyden bahsediyorduk? Bilim adamlarından bahsettik. Sonra bir kelliye dem vurduk. Oraya girdik, çıkamadık zaten. Evet, WhatsApp'tan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Şey diyormuşum, özellikle benim gibi kel olanlardan duygusal mesajlar bekliyorum falan. Sıradaki şarkı da şeyden olsun. Tan. Bu gidişat nasıl olacak? Bütün benim gibi.

Saç ve saça özlem duyan herkese gelsin, olur mu? Bu da saçma oldu. Evet efendim, devam ediyoruz. Ya bir sürü şaka yaptık. Şimdi buradan nereye bağlayacağım onu düşünüyorum. Yani genelde birçok farklı araştırma yapılıyor. Mesela bence Türkiye'de de çok böyle yapılması gereken bazı araştırmalar var mesela. Yani bundan mesela bunlardan bir tanesi. Bak, herhangi bir eve girin, mutlaka işte bir televizyon kumandasını böyle bantlı halde bulursunuz. Bence bunu da araştırmaları lazım. Ama genelde öyledir ya. Biz yeni aldığımız her şeye bir kılıf buluyoruz. Niye öyle bilmiyorum. Hani tamam, çabuk eskimesin, kabul. Hani geçen programda da bahsettik ya, işte mobilya alıp üzerine işte ne bileyim örtü örtmek gibi bir şey. İşte kumandaya yumurta poşeti geçirmek. İşte ne bileyim buzdolabında dondurma kutusunun içerisine lahmacun koymak dünden kalan falan. Öyle bir hayal kırıklığı var, biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum, sizin dolaplarda öyle hareketler var mı? Çok yaşıyorum ben mesela. Bazen işte annemin evine gittiğinde orada mesela dolabı açıyorum, bir bakıyorum işte dondurma kutusu. Aa diyorum, dondurma, bir açıyorum içerisinden köy peyniri falan çıkıyor böyle. Hani boynu bükük bir köy peyniri çıkıyor falan. Onun yaşadığı böyle yaşattığı bir hayal kırıklığı. Sizde oluyor mu bilmiyorum. Bazen mutluluk da oluşturuyor ama. Mesela o kapların içerisinde bazen 10 numara sarma da çıkabiliyor falan. Genelde gerçekten böyle çok enteresan şeylerimiz var. Yani adetler var. Mesela özellikle ambalajlı, ambalajı güzel olan şeyleri atmama gibi.

Yani mesela deniyor ki mesela buzdolabıyla alakalı da böyle gecenin bir yarısı kalkıp ne bileyim işte kapağı açıp anlamsızca bakıp kapattığınız oluyor mu bilmiyorum ama bunları yoksa sadece ben mi yaşıyorum ya, onu da düşünmeye başladım. Ama oluyordur bende ya. Yani genelde oluyor. Vallahi. Pakette çekirdek varken çitlemeyi bırakan insanların üstün yetenekleri araştırılsın demişler. Abi çekirdek çok tehlikeli bir şey ya. Kesinlikle çok tehlikeli. Oluyor mu sizde? Paket bitmeden çekirdek yemeyi bırakanlar mesaj atabilir mi WhatsApp'a? O büyük, o değerli, o eşsiz insanlar mesaj atabilir mi? Çok merak ediyorum. Yani o zaten yani çekirdeğin ne derler çıtladığı yerdeki var olan konsantrasyon insanı hayata bağlayan, hayattan koparmayan bir durum yani. Gerçekten öyle enteresan bir alışkanlık yapıyor yani gerçekten. Hani sizde de oluyor mu bilmiyorum, o paketin dibini göreceksin abi. O çekirdek paketinin dibini göreceksin. Dibini görmezsen ne demişler? Dibini görmeyen neyi görür? Dibin üstünü görür demişler değil mi? Mesela böyle de bir durum var. Evet, devam edeceğim. Ya işte radyo iyi güzel de bazı şeylerin böyle sonunu getiremeyince biraz şey oluyor ya. Ne derler? İnsan... Hay Allah ya, neyse. Hadi gelin bir şarkı daha dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Hadi bir Tarkan daha dinleyelim be. Gül döktüm yollarına. Ha, olmaz mı? Hadi Yalın mı dinleyelim? Yalın dinledik ya az önce arkadaşlar. Yalın Fan Club mı burada? İyi tamam, hadi Yalın dinleyelim. Yalın geliyor efendim. Kötü espriyi yapmak istiyorum ama. Gayet yalın bir şarkı.

0: Gördün mü aşkım?
1: Evet efendim, yalınla devam ediyoruz. Saatler 18.55 Türkiye saati. An itibariyle yayını sürdürüyoruz. Dükkanı açtık. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz. Emine Hanım hoş geldiniz. Merhaba Fatih, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Ay ay, vallahi şarkıya daldık. Oo, nelerden nelerden bahsettik değil mi ya? Vallahi billahi ya. Şaka kalmadı. Şakam bitti. Şu an şakam gelmiyor. Eman, ne yapacaksınız? Vallahi sıkmayın canınızı. Hiçbir şey için sıkmayın. Hayat kısa, ömür geçiyor. Bakın keyfinize ya. Hem bak, ne dedik? Mesela az önce kellikten bahsettik değil mi? Bir de bizi düşünün falan. Hay Allah'ım ya, çok enteresan. Evet, İsviçreli bilim adamlarının yüzünden oluyor hep bu muhabbetler. Yok işte bir şey araştırmışlar da falanmış da filanmış. Yani bize ne, Allah Allah. He, az önce ne diyorduk? Mesela İsviçreli bilim adamlarının araştırması gereken şeylerden bir tanesi çekirdek paketini bitmeden çekirdek yemeği sonlandıranlar. Bak bu böyle insan varsa hayatta böyle insanlardan korkmayacaksın bak. Çünkü niye? Çekirdek paketi bitmeden çekirdeği bırakan insan iradesine sahip olan insandır abi. Bak kuru yemiş çok büyük tuzaktır, dikkat edin. Tamam, özellikle çekirdek çok büyük tuzaktır yani. Bir de yerken döküldüğü umurunuzda değilse çekirdeğin var olan atmosferine, ihtişamına ve var olan karizmasına kapıldınız demektir bak. Onu ama gerçekten öyle değil mi ya? Uf, bir de tuzlu gömeceksin var ya, ay. Böyle üzerine dökerek yiyeceksin, tamam mı? Böyle yiyorsun ya çekirdeği, ha. Böyle tam böyle omuzuna falan, böyle kulağına falan girecek şey. Çekirdeğin çöpü falan. O derece keyif alacaksın. Arada böyle mesela neyle taçlandıracaksın? O çekirdek kabının içerisine yer yer kaju tanecikleriyle, tamam mı? Kendini ödüllendireceksin. Bak bunu yazın kenara. İstediğiniz bir filmi açıyorsunuz, tamam mı? Film izlerken bir kasenin veya bir tabağın içerisine bol tuzlu, tamam mı? İçinden çok nadir boş çıkan çekirdek, kaliteli bir çekirdeği aldınız mı? Aldınız. Tabağa koydunuz. Yaklaşık 150 gramda kajuyu atıyorsunuz, tamam mı? O kaju böyle çekirdeğin içinde ahenkle dans edecek, tamam mı? Ama bir süre sonra da kaybolacak, tamam mı? Heh. Attınız mı kajuyu? Kayboldu mu çekirdeğin içinde? Tamam. Çekirdeği başlayacaksın çıtır çıtır yemeye. Bak dinle, dur. Arka taraf bak, dinlemiyor. Oğlum evladım, dinle burayı. Sen o çekirdeği çıtlatırken elin kajulara değip, tamam mı? Yer yer kajuyu da böyle zahmetsiz bir şekilde ağız yoluyla yediğinizde, zaten başka yolu olmaz. Başka yol derken hani burnunuza falan sakın, Allah korusun, böyle bir şey denemeyin. Yer yer kajuyu da yediğinizde ne oluyor? Kendinizi ödüllendirmiş oluyorsunuz. Bak. Olaya bak. Ve ne olmuş oluyor? Kendinizi şımartmış oluyorsunuz. Tamam mı? Lan nasıl bir garibanlık ya, yemin ederim. Sanki yarım kilo pirzola yiyorsun. Tamam mı? Heh. Bunu bir yazın kenara, tamam mı? Mesela İsviçreli bilim adamları bunu da araştırsın abiciğim. İsviçreli bilim adamları bunu da araştırsın. Flash TV'nin umursamazlığını ne demiş? Hap haline dönüştürüp aşk acısı çekenleri bu dertten kurtarmalılar. Bu nasıl bir tez ya? Ama bence bunu da araştırabilir İsviçreli bilim adamları. Yani az önce mesela 120 tane çiftte bir şey araştırmışlar ya. Ya bir insan... Hadi abi, yani grup kaç? Mesela 20 kişilik bir bilim adamı grubu olsa 120 çiftten bahsediyor. 120 çift üzerinde araştırma yapıyorsunuz. Ya insanın tahammülü kalmaz ki ya. Hani sonuçta onların hayatlarıyla alakalı bir şey araştırıyorsunuz ya. Mesela yani tahammül sınırlarını zorlarsın ya valla. Yani enteresan bir çıkarım yani. Çok enteresan gerçekten. Bakalım başka ne var? Arabada emniyet kemeri takmak zorunluyken otobüste ayakta gitmenin mantığını çözmeye çalışıyoruz demiş. Valla bence bu bir mantık değil, bu bir fantezi. Şu an toplu taşımalarda çok mümkün değil o. Abi çok kalabalık yani. Hani normal bir birey olarak metrobüse biniyorsunuz veya toplu taşımaya, çıkarken bir sürü akrabanız oluyor yani. Geride bir otobüs akraba bırakıyorsunuz. O derece maalesef sıkışıklık olmuyor değil yani. Evet, devam ediyoruz. Yoğurt yapmak için yine yoğurt gerekiyorsa ilk yoğurdun nasıl yapıldığını araştırsınlar demiş. Çok mantıklı. Yani yoğurt değil mi? Mayalamak için hanımlar daha iyi bilir. Ne gerekir? Yoğurt gerekir. Eğer yoğurt yoksa nasıl mayalayacaksın? Mesela ben şeyi de çok merak ediyorum. İlk patatesi kim yedi? Abi patatesi nasıl bulursun ya? Şimdi patates biliyorsunuz toprağın altında yetişiyor. Çamurun içinde yetişiyor. Tamam hadi dedin ki, örnek veriyorum, ya dur bakalım şu toprağın altında ne varmış falan. Çıkardın patatesi. Ben mesela çıkarsam o patatesi, tamam mı? Isırıp sonra da kenara atarım yani. Hani ha bu yenmiyormuş diye. Hani patatesi alacaksın. Ne bileyim. Pişireceksin. Hadi suda mı pişireceksin, yağda mı? O da bir ayrı bir muhabbet. Hani düşün, yeryüzünde kimse patatesi keşfetmemiş. Sen keşfedeceksin. Yürüyorsun tarlada. Bir bakıyorsun, ay Allah Allah, sarı sarı şeyler var. Bir çıkarayım dedin, tamam mı? Bir kere zaten onu denemek şüpheli. Zehirli mi zehirsiz mi onu da bilmiyorsun. Kafada 50 tane soru. Hadi dedin neyse, dur bakayım bu nasıl bir şey, yeniyor mu acaba? Gittin yıkadın, tamam mı? Aldın bir ısırık, bir baktın baba Mortingen Streise. Hayda. Aldın kenara koydun, tamam mı? Sonra da yoluna devam edeceksin. Ne oldu, patatesi keşfedemedik? Hayda. Hayatımızda patates diye bir şey yok. Mesela bunu bulan nasıl buluyor? Aldın, kestin onu, tamam mı? Tamam, kestin, güzel, iyi, hoş. Dur ben işte bir ayçiçek yağı alayım da işte bir tencereye koyayım da bir kızartayım falan. İşte hadi kızarttın, ranch sosu nereden buldun falan. Hadi ranch sosu da buldun, barbekü sosu nereden buldun be adam? Hadi barbeküyü buldun da kumpiri nasıl icat ettin? Ey insanoğlu! Niye alkış veriyorsunuz oğlum? Normal. İnsanlığa sesleniyorum burada. Vallahi billahi ya. Ben mesela merak edemem. İlk patlıcanı kim yedi mesela? Bununla alakalı bir kitap var mı ya? Çok merak ediyorum. 1890 yılında işte Albert bilmem ne patlıcanı keşfetti. Bir insan patlıcanı nasıl keşfeder? Hani ben mesela ilk görsem patlıcanı korkarım yani, ulan hani bu nasıl bir sebze hani falan, Allah'ım ne kadar güzel bir şey yaratmışsın derim. Ama yani hani mesela aldın patlıcanı, ısırdın, onu da bırakırsın kenara. Hani ısırıp tad alınacak şeyler kolay keşfedilir. Ama hani sen, yok ben patlıcanı bulayım da imam bayıldı yapayım işte falan. Abi... Konu derin, ben size söyleyeyim. Bu mevzuyu konuşalım. Hep merak etmişimdir bak mesela. İlkleri merak etmişimdir. İlkler mesela. Ya bu patlıcan bunlardan biri. Ne bileyim işte mısır var mesela, tamam mı? Abi bunların hepsinin pişmesi lazım. Bak meyvede sıkıntı yok. Gördün ağaçta muzu, aldın, dur bakayım bu ne dedin, ısırdın, tamam mı? Muz güzel akıyor. Oo güzel, tamam. Hani bunun adı bundan sonra muz olsun. İşte banana olsun falan. Isırdın, devam ettin yemeğe. Elmayı gördün, aldın, kopardın, tamam onu da yedin, o da güzel. Çiğ gidiyor. Biraz daha ilerledin, geziyorsun. Armutu gördün, armut dalda, oh güzel. Bununla ilgili bir türkü vardı da ona girmeyeceğim, neyse. Armut dalda bir şey balkonda salla, neyse daha ona girmiyorum. Hadi armudu da gömdün. Tamam, biraz daha devam ettin. Hayda, yerde beyaz lahana var. Buyur. Mesela ben bazı sebzeleri de anlayamam ya. Mesela brokolinin yenen bir şey olduğunu ben hala düşünmüyorum. O böyle yosungillerden bir şey mesela, anladın mı? Ama hani aldın onu, yemek yaptın. Neyse, bu konuyu birazdan konuşacağız. O zaman güzel bir Tantaşçı dinleyelim mi? Hadi Tantaşçı dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Viyana FM'de Fatih ben, yayındayım.

Evet efendim, devam ediyoruz. Haydi Avrupa. Mesajları bekliyoruz. Nuray Hanım hoş geldiniz. Sana buydu son dilim, evet bugün mevzu derin. Derinlere dalıyoruz. Ne oldu böyle?

Çok konuşarak sizi rahatsız eden insanları susturmak için aynen kelimesi icat edilmeli demiş. Talebinizi alıyoruz, iletiyoruz. Bu bizim için geçerli değil, değil mi?

telefonlara duydu ama açmadı, özelliği eklensin. Özellikle bazı arkadaşlarım yapıyor, gıcık oluyorum demişler. Ya o çok kötü zaten. Ama bu kötü hissettirir insanı ya. O zaman etrafımızda insan kalmaz vallahi bak. Söyleyeyim yani. Kendisine bile hafızası yetmeyen balığın bizim hafızamızı nasıl geliştirdiğini açıklansın, araştırılsın demiş. Ha, balıkta B12 var ya. B12 de zihne iyi geliyor. Diyor ki balığın diyor kendi hafızasını malum diyor. Nasıl diyor bizim hafızamızı geliştiriyor? Farklı bir bakış açısı.

0: şarkının da şey tarafı çok iyi ya. Neredeydi? Geliyor şimdi galiba.
1: Delirdim geceleri. Delirdim. Kara kara.

peki mesela neyin araştırılmasını istersiniz? Ya şu şunu, bilim adamları şunu icat etsin veya bu icat edilsin dediğiniz bir şey var mı? Yazın gelsin WhatsApp'a. Bornozun cebine ne konulduğu araştırılsın demiş bilim adamları tarafı. Harbiden ya, bornozlarda niye cep olur ki yani? Yani Türk filmlerinde tamam önemli. Yani mesela nedir? Klasik Türk filmlerinde bornozla, işte elinde bir bardakla. Genelde Erol Taş sahnelerinde oluyordu. Ayağa vurmayan babet üretilmesi gerekiyor demiş. Babet. Ayakkabı değil mi o? Ha, kadınların giydiği ayakkabı değil mi o? Babet derken ekmek falan var ya. Baget. Ha, pardon, o bagetti. Ayağa vurmayan babet icat edilsin demiş. Yani mantıklı. Böyle makul şeylerle gelin bana vallahi ya. Hayatı kolaylaştıracak, zorlaştıracak, lan hani bunu neden icat etmişler falan diyecek değil de, yani daha çok böyle hayatı kolaylaştıran

Diyorlar ki aslında genelde herkes ışınlanma falan ister diyor ama bu aralar diyor cahile laf anlatma makinesi icat edilmeli mutlaka. Fena, bunu yazan fena ateş etmiş yalnız ha. Bencilliğe çözüm aransın demiş. Bilim adamları insanlığa büyük fayda sağlar.

Ferhat Bey demiş bilim insanları araştırsın. Neden uçak bilet fiyatları bu kadar farklı? Önce aldın 100, geç aldın 500 demiş. Son anda aldın 50. Çok saçma değil mi demiş. Tek fiyat olsa güzel olmaz mı? Evet, olabilir, mantıklı. Kötü hisseder insan kendini. Geceleri hep yangın yeri. Aslında yani araştırılacak o kadar çok şey var ki.

Aa bak bu şarkı da güzeldir. Eskilerden Bengü. Saat 3. Hadi gelin bu güzel şarkıyı doya doya dinleyelim, olur mu? Viyana FM'de Fatih ben, yayındayım. Yeni açanlar radyosuna hoş geldiniz.

Evet efendim, birbirinden güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Az önce size bir şeyden bahsettim ya, hani bazı şarkılar vardır insana bazı böyle anları yaşatır diye. Şimdi yayın yaptığım yerde tam böyle karşıda bir pencere var ve o pencereye vuran yağmur damlacıkları var. Yağmur damlacıkları eşlik ediyor. Böyle az önce şarkıları dinlerken şöyle bir dışarı baktım, gözüm dışarıya ilişti. Güzel bir manzara. Genelde hep bu havalarda benim aklıma ne gelir biliyor musunuz? Bak, aklıma ne gelir hemen sizle paylaşayım.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Ve bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan. Ve güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. Çünkü İstanbul'u dinliyorum.

Evet efendim, devam ediyoruz. Bütün hayallerimizi yıktığımıza göre. Ama şiir güzel. Yani Orhan Veli'nin çok güzel bir şiiriydi de. Bu biraz dalak böbrek operasyonu oldu bu. Semih Cengin bu şarkısı. Hani bir yandan gülerim bir yandan ağlarımı yaşatıyoruz şu anda. Evet, alkış yapın, bravo. Helal olsun be, helal olsun, anamızı ağlattın burada falan. Hay Allah'ım ya. Alt tarafı bir şiir okuduk ya, değil mi? Var mı daha böyle ha? Damardan arkadaşlar, verin böyle şarkıları ya. Ha? Ver ya, ver. Oradan Müslüm falan varsa yapıştır biraz. Hani şurada iki dakika böyle gülelim falan dedik. Yani 1,5 saati böyle gülerek geçirdik. 1,5 çok iddialı oldu da neyse. Ya biz böyleyiz genelde. Yani zaten bir böyle ilk kar yağdığında, tamam mı? Bir de ilk yağmur damlası yeryüzüne düştüğünde o storyler yapılır ya genelde. Ya en çok eleştirdiğim şey bizi. Yok ama ben bu şiiri çok seviyorum. Gerçekten hani Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum şiiri çok başkadır. Ama hani Sezen Aksu ile başlayan şey biraz daha, değil mi? Soft gitseydi daha iyi olurdu. Genelde öyle şeyler vardır ya, mesela işte yağmur yağdığında, değil mi? Böyle kupa bardağının içerisinde kahve, işte kahve ön planda olacak şekilde camdan dışarıyı çekerek yağmur yağıyor neyime falan, böyle hani şey önemli olan şey işte kainat, gezegen ağlıyor, insan nasıl ağlamasın falan, böyle özlü cümleler. Yazma tutkumuz var ya bizim. O işte genelde o depreşiyor bazen, harbiden depreşiyor. Ama yani ya boş ver, insanı tribe sokacak şeyler de olmalı acı. Ben onu söyleyeyim. De yani en azından her yağmurda da olmasın, değil mi? Aynen aynen. Her yağmurda. Yağmur yağar ıslanırsın. Vay. Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru da geliyoruz. Günlerden cuma. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Yok yok, daha gitmiyorum, merak etmeyin. Sizi hayal kırıklığına uğrattım değil mi? Daha gitmiyorum, buradayım ya. Evet, bugün neyi konuştuk? Bilim adamları sizce araştırsa neyi araştırmalı, bunu konuştuk. Çok enteresan şeyler vardı gerçekten. Umarız bizim bu yayından sonra da zaten bilim hayatlarına son vermiştir İsviçreli bilim adamları falan. İsviçre'den dinleyen var mı bizi ya? Biri söylesin ya, İsveç'ten be ya. Söylesin yani bu bilim adamlarına. Neyse. Benden sonra Akif Özcan yayında olacak. Dinleyin, dinlettirin efendim. Şimdi var ya bak, çok güzel şarkılar hazırladım. Bu Gider Ayak ama bayağı şey olduk ya. Damara bağladı Gider Ayak ya. Evet, alkış yapın. Bravo, helal olsun. Nasıl damara bağladı falan. Bir hareketli şarkı yok mu ya oradan? Aman kurban olayım, Rumeli Ekrem verme, dur. Rumeli Ekrem verme, o da iyice şey ne derler. Düğün salonuna döndürüyor. Takı töreni anons ediyormuşum gibi hissediyorum ben. Son dönemde ama mesela yapılan şarkılar da çok şey ya. Mesela çok böyle hareketli şarkı yok. Var mı hareketli şarkı? Bilmiyorum ama genelde böyle mesela şarkıların birçoğu hep hüzünlü. Hüzünlü şarkılar çok ön plana çıkıyor. Ah be! Ne varsa eskilerde var, yemin ediyorum. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle, seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber bir şeyler yapalım. Öyle değil miydi oğlum? Ya dur bir dakika, dur, alsana bir şarkıyı, al al al şarkıyı. Al bunu, al bunu hemen. Heh, biraz da bir iki dakika da tamam, biraz konuşayım, tamam mı? Yavaş yavaş bitiririz zaten. Heh. Aynen. Bunu söyledim ama ne diyeceğim onu bilmiyorum şu anda. Çok çok ani oldu. Hani şarkıyı alın derken bu kadar da hızlı alın demedim yani.
Adamlar asayiş bro gibi hemen alıyorlar ya. Evet, gerçekten öyle. Çarşamba bir şarkımı attım yayına vermedin demiş. Hangi şarkı efendim? Hangi şarkınızdı? Yazın tekrardan Murat Bey, Sayın Erdatlı. Yayınlayalım, olur. Ya bazı şarkılar çok böyle şey oluyor ya şimdi, damar oluyor veya hareketli olmayınca o bizi bayağı bir düşürüyor. Anladınız mı? Şimdi bana diyeceksiniz ki senin az önce çaldıkların neydi o zaman? Haklısınız. Ya o benim biraz irademin dışında gelişti, öyle söyleyeyim. Buradaki arkadaşımız kredi borcunu yatıramamış da ondan dolayı çok acılıklı şarkılar çalıyor. Kusura bakmayın yani, bir miktar programı sabote etmedi desem yalan olur yani. Peki, hazır mı şarkımız? O zaman hadi bakalım, yavaş yavaş dükkanı kapatıyoruz efendim. Pazartesi günü saatler 18'i gösterdiğinde, Türkiye saatiyle 18'i gösterdiğinde yine mikrofon başında olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum ve sizleri bak hafta sonuna neyle uğurluyorum? Neyle uğurluyorum? Tarkan'la uğurluyorum. Bundan sonra gelecek tüm şarkılar size armağan olsun. Bak, radyoda çalan bütün şarkıları size armağan ediyorum, ona göre. Dinledikçe beni hatırlayın. Hadi.

0: Kutup'ta yaz gibi özledim seni. Çok güzel bir çalışma, harika bir düet. Yani yılın düeti olmaya aday bence. Yani yılı kapatacağız belki ama 2026'nın en güzel düetlerinden. Kutup'ta yaz gibi zaten çok muhteşem bir eserdir. Yıllar önce rahmetli analım Atilla Kaya da okumuştu. Zaten sonrasında Baha'yla çok sevdik. Sonrasında tabii farklı coverlar oldu. Eli Türkoğlu da okumuştu. Şimdi Baha'yla, yani bu şarkıyı çok sevdiğimiz Baha'yla, yine çok sevdiğimiz sevgili Tantaşçı'nın buluşması ve Bahçeden Akustik projesinde bu esere yer vermeleri, okumaları gerçekten her şeyden önce bir müziksever olarak beni de çok mutlu etti. İki sevdiğim ismin çok da sevdiğim bir şarkıyı yorumlamaları gerçekten fevkalade oldu. Keyifle dinliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi akşamlar diliyorum. Viyana FM'de haftanın kapanış programında ben Akif Özcan sizlerle birlikteyim. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. İki saati birlikte paylaşacağız. Güzel şarkılarımızla, gönderdiğiniz mesajlarla, gündemden önemli haberlerin özetleriyle keyifli, güzel, dolu dolu bir program olmasını temenni ediyorum. Evet, WhatsApp hattımızı hemen hatırlatayım. +43 660 130 19 79 +60 130 19 79'dan mesajlarınız daha ben gelir gelmez, yani ilk şarkımı yayına verdiğim anda ekranıma düşmeye başladı. Çok teşekkür ederim. Bir şarkı daha dinleteyim. Ardından onları okumaya başlayacağız. Bir kez daha hoş geldiniz. İyi akşamlar. Burcu Güneş'le devam.
1: Viyana FM.

Simge ve Malum şarkısı kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan başları devam ediyor. Almanya'ya sevgili F64'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. İyi akşamlar Akif Özcan ve tüm Viyana FM dinleyicileri. Hepinize güzel bir cuma akşamı diliyorum demiş. Sizden bu akşam Tarkan'dan İnci Tanemi rica edecektim diyor. Çok teşekkür ederiz. Almanya Münih'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Tarkan'dan İnci Tanemi de çalacağız. Bu akşam böyle slowlar, hareketliler, orta ritimler, güzel geçişler yapacağız ama kaliteli güzel şarkılar dinleyeceğiz. Yani Viyana FM'e yakışan. Eskiler yeniler ama daima en iyiler diyoruz. Aynı şekilde bu sloganın hakkını vermeye devam edeceğiz. Hem benim seçimlerimle hem de sizlerin istekleriyle. Evet sevgili Ferhat 54, hoş geldin Akif, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Vardiya 20.30'da bitiyor. Yani 20.30'a kadar kulağım sende. Umarım hareketli canlı bir yayın olur demiş. Valla karışık bir yayın olacak. Zaman zaman hareketleneceğiz. Zaman zaman duygulanacağız. Çalışırken de sana eşlik etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Bizi çalışarak dinleyen herkese de sevgiler ve sıradaki şarkılar armağan olacak. Tabi Avusturya saatiyle 20.30'dan bahsediyor. Çünkü biz Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle oluyoruz. Yani programımız bitmeye böyle yarım saat kala o anlara kadar bizlere eşlik etmiş olacak. Ferhat 54'e de kolaylıklar diliyorum. Evet Murat Erdatlı da bizimle. Selam müdürüm, iyi yayınlar, herkese selam saygılar, hepinizi seviyorum. Tabi seni ayrı seviyorum demiş. Yine sloganı vermeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Bunu başka yerde kullanmıyorsun değil mi? Yani bir tek patenti hani zaten bana ait olduğu için benim yayınımda hani ara ara kullanıyorsun, bunu kabul ediyorum. Hani evde böyle yenge hanıma da falan kullanmaya başladıysan orada da beni anmayı unutmayın yani. Hani şimdi burada duydun sonra onu söylemezsen, o imzanın hakkını vermezsen bu olmaz. Sevgili Murat Erdatlı. Yani maçta öyle direkt gibi durup da işte sana insanlar çarptırıp gol atıyorlar falan, bu iş ona benzemez. Haberin olsun yani. Evet artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizle tabii ki sizleri de programımıza davet ediyoruz efendim. Sırada Blok 3 var. Son bir dans isimli şarkısıyla radyonuzda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de programımıza davet ediyoruz. İyi akşamlar.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik ikilem ve Tuğba Yurt düeti içiyorum ederimize. Radyonuzda oldu. Şimdi Robert Hatemo ile devam edecek program. İnci Tanem F64 slow'lara geçtiğimizde çalacağız. Hayırlı akşamlar ustacığım. Bugün gün nasıl geçti? Her şey yolunda mı? Keyifler nasıl diyor? Sevgili Serkan göndermiş. Gayet iyi. Teşekkür ederiz sevgili Serkan. Senin nasıldı? Her şey yolunda mı? Zaten onu da yazmış. Beni soracak olursam diyor. Çok yoğun geçti işim ama çok şükür kazasız belasız bitti. Sonra hastaneye gittim. Bugün bayağı terminim vardı. Çok şükür orayı da atlattık diyor sevgili Serkan. Ya Serkan maşallah bütün gününü, hayatını anlatmış bize. İyi, güzel. Maşallah. Allah kolaylıklar versin. Selamlar, sevgiler sevgili Serkan'a da. Aslı iyi akşamlar. Buradayız Sazburg'dan. Sevgiler Akif Bey, Elif Buse Doğan. Yangın Yeri şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Burak için istemiş. Peki armağan olarak göndereceğiz o güzel şarkıyı da. Önce Robert Hatemo, Giden Candan Gidiyor'la Viyana FM'de bizimle olacak. Ardından Elif Buse Doğan, sonra Tekir, Gülden, Samet Kardeşler, Derya Ulu ve listemizde daha neler var neler, hepsini sırasıyla dinleyeceğiz. Siz de 660-130-1979 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda.

Yine çok güzel bir şarkı Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Bu akşam millilerimizin Belçika mücadelesi olacak. Efendim maç yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra başlayacak. Avusturya saatiyle 20.45, Türkiye saatiyle 21.45'teki bu mücadelede tabii ki milli futbol takımımıza Belçika karşısında başarı dileklerimizi iletiyoruz. İlk iki maçımız maalesef hüsrandı. Bu akşam umarım bunu telafi edebiliriz. Ferhat 54, bu da benim isteğim demiş. Diken mi gül mü? Sibel Can ve APO düetini istemiş. Az sonra onu çalacağız. Murat Erdatlı, selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimizi gönderelim. Tabii. Olur olur abi, ne demek, ayıp ediyorsun. Hiç sıkıntı yok. Heves mi kaldı? Eğer bu şarkıyı çalarsanız sevdiğim insanların hepsine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Cengiz Kurtoğlu'ndan heves mi kaldı? Tamam. İnci Tanem de istenmişti. Bu akşam böyle slowcular, damarcılar buluştu. Slowlara geçtiğimizde çalalım. Zaten karışık gidiyoruz. Belki aralara serpme bile yapabilirim yani. Sıkıntı yok. Önce bir tekir rak tak tak dinleyeceğiz. Ardından Ferhat 54'ün isteği Diken mi Gül mü? Sibel Can APO düeti. Sonrası diğer istekler ve benim seçimlerimle devam edeceğiz. Siz de ulaşabilirsiniz. +43 660 130 1979'dan. Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor.

0: Fatih Özcan.
1: Evet, Tekir Radyonuz doldu. Rock Tak Tak. Viyana FM'deydi. Akif Özcan'lasınız. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Benim seçimlerim ve sizlerin istekleriyle. Birazdan Sibel Can APO. Diken mi gül mü gelecek öncesinde? Gülden'den dinleyeceğiz. Deli mi ne? Radyonuzda olacak. Montella gitmeden milli takımı izlememe kararı aldım diyor Ferhat 54. Türk futbolunun neden bu halde olduğu şu son zamandaki gözaltındakilerden de belli demiş. Maalesef. Murat abi ne attın yine Murat abi ya? Yemin ediyorum var ya, Raşit'i aratmaz oluyorsun bazı akşamlar.

yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözün. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken.

Yine çok güzel bir şarkıydı Derya Ulu. Yakıyorlarla radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi böyle birkaç slow'umuz var. Melike Şahin önce gelecek. Ardından İnci Tanem dinleyeceğiz. Tarkan isteği vardı. Sonrasında da bir Cengiz Kutoğlu şarkısı istenmişti. Slow'ları böyle arka arkaya sıralayalım ve ilk saati noktalamış olalım. İkinci saatte yine birbirinden güzel şarkılar böyle karışık bir liste halinde devam edecek. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla haftanın son yayınında Akif Özcan mikrofonda. Hepinize iyi akşamlar.

Lucky First Jam. Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik Melike Şahin'den. Şimdi İnci Tanem dinleyeceğiz birazdan ama öncesinde bir davetimiz var. Hemen onu bir duyalım. Sevgili Murat Erdatlı, Emin Erdatlı çiftimizin bir daveti, bir sürprizi var. Bakalım neymiş efendim. Hemen duyalım.

0: Viyana FM.
1: Evet, Erdat ailesinin düğünü, yani duydunuz, sonra biz duymadık işte efendim, o anda radyoyu dinlemiyorduk, haberimiz yoktu filan dememeniz için sevgili Murat Erdatlı böyle de bir şarkı düzenlemiş, hepinizi düğüne davet ediyor efendim Ekim'in 30'unda. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, Rabbim tamamını erdirsin Erdatlı ailesine ve diğer ailemize de hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi birkaç slow'umuz var demiştik. İşte onlardan bir tanesi yine sizlerden gelen bir istekti. Tarkan İnci Tanem gelecek. Ardından Cengiz Kurtoğlu Heves mi kaldı diyeceğiz. Eğer istekler bu yönde gelirse slow'larla, fantezi, güzel şarkılarla akışımızı bugün tamamlamış olabiliriz. Bilginiz olsun. Yıldız Hanım da geldi. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. +43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. 660 130 1979. 0 şeker, 0 kalori Pindrings ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan yayında.
0: Viyana FM.

0: Unity First Jam.
1: Allah Allah, efsane şarkılarla devam ediyoruz. Duruyor mu yerinde benim gönlümden geçen bir şarkıydı. Gökhan Namlı ve Doçent. Harika bir birleşim. Yani bu şarkının zaten orijinali de çok güzel ama Doçent'le de beraber çok farklı bir yapıya kavuştu. Ve böylesi de ayrı bir lezzetli bence. Şimdi bir diğer istek şarkısıyla devam edelim. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle böyle harmanlıyoruz. Güzel bir akşam yaşıyoruz ve slowlara geçtik. Herhalde bu ritimden devam edip haftayı programı kapatmış oluruz diye düşünüyorum. Nurgül Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Güzel şarkılarımız kendisi için de gelsin. Evet sevgili Ahmet, 20. Viyana'dan iyi akşamlar abicim, yine sende izliyor. Serkan Nişancı'dan bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Var listemde, onu da çalacağım. Önce Cengiz Baba geliyor, ardından Nur Cennet. Sonra Serkan Nişancı var, Ceren Sagu, Ramazan Küçük, Kerim Araz ve daha neler neler. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda, WhatsApp'tan sizlerin de istek ve mesajlarını bekliyorum. İyi akşamlar.
2: Viyana efendim.

0: Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan.
1: Allah Allah. Devam edelim birbirinden güzel şarkılarla. Şimdi Sevgi Şerife de geldi. Hayırlı akşamlar müdürüm, hoş geldin diyor. Ben de yoldayım diyor. En güzel şarkılar bizlere de gelsin. Hayırlı, keyifli yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sevgi Şerife'ye de. İyi yolculuklar diliyoruz yoldan bir fotoğrafla. Bize katılmış, yolun açık olsun. Güzel şarkılar sana da gelsin. Yeni yayın saatinde hayırlı olsun demiş ama benim saatim zaten bu. Saatler değişebilir böyle, hani geri ileri gidebilir ama biz böyle yani, devam. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. İlk saat bitti, ikinci saatte ilerliyoruz. Sırada Nur Cennet var, ardından da Serkan Nişancı şarkımız gelecek. Siz de yazın, güzel mesajları okuyayım. Sevgili Tarık, iyi akşamlar abi. Ben de Ceren Sagu'dan çalacağın şarkıyı kendime armağan ediyorum demiş. Tüm Viyana FM dinleyicilerine de selamlar diyor. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar.

0: Viyana FM. Viyana FM. Serkan Nişancı ve yine çok sevilen şarkısı Unutacağım radyonuzda oldu. Ceren Sagu uçurumlarla programımız devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan sizlerin o güzel mesaj ve istekleri gelmeye devam ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. 11. Viyana'ya sevgili Cenk'e de selamlar gönderelim. Abi iyi yayınlar, kulağımız sende, her zaman yazamasak da diyor. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sıradaki şarkıyı ne çalarsan kabulümüz demiş canım benim. O zaman sırada Ceren Sagu var. Uçurumlar şarkısı, sonrasında daha neler var neler. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor Avusturya genelinde. Efendim kalite, uygun fiyat ve zengin çeşitleri Edsan süpermarketlerde bulabilirsiniz. Sizi de en yakın Edsan'a davet ediyoruz. Edsan'a gitmişken genel alışverişinizi yapıyorsunuz. Sepetinize Pindrinks'leri de atmayı unutmuyorsunuz efendim. Sevdiğiniz bir Pindrinks bulunuz, sepetinize atınız. Yine Pindrinks'i Avusturya'da diğer tüm seçkin marketlerde bulabileceğiniz gibi pindrinks.at adresinden online olarak da sipariş verebilirsiniz. Her iki sponsoruma da teşekkür ediyorum. WhatsApp'tan güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyorum. Sıradaki şarkıyla programa devam ediyoruz.
1: Akif Özcan.
0: Viyana FM.

0: Akif Özcan. Akif
1: Özcan. Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Anılar acıtıyor radyonuz oldu. Şimdi Büşra Mazak acımasız sevgili diyecek. Hemen ardından Ramazan Küçük, Kerim Araz, Mansur Ark, Bedo, Özge Şafak, Sancak, Rast ve daha neler neler. Hepsi Viyana FM'desin olmaya devam edecek efendim. Sizlerin de güzel mesaj ve isteklerini beklemeye devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79'dan siz de bize katılabilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakika sonra Amili futbol takımımız Belçika ile karşılaşacak. Bu maçta millilerimize sonsuz başarılar diliyoruz. O böyle kötü gidişata hakikaten bir son verelim. Evet, yoksa bu gidişat hakikaten sonumuz olacak. Tan'ın şarkısındaki gibi. Umarız öyle olmaz. Umarız bu akşam şeytanın bacağını kırarız.

Evet, yine güzel bir şarkıyı da efendim hep beraber dinlemiş olduk. Büşra Mazak, Acımasız Sevgili radyonuzda oldu. Şimdi Ramazan Küçük Virane şarkısıyla radyonuzda olacak. Ardından Kerim Araz, Mansur Ak'la devam edeceğiz. Viyana FM'de eskiler, yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan'ı da takip etmeyi unutmayın. Güzel şarkılar hepiniz için.

Kerim Araz, Yaktın İçimdeki Evini isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Sevgili Cansu Karataş, hayırlı akşamlar Akif Müdürüm diyor. Annem, yengem, ben çay keyfi yapıyoruz ve seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam, sevgiler gönderiyorum. Afiyetler olsun. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Ufak böyle bir ritmi yükseltelim. Bir silkelenelim, kendimize gelelim. Mansur Ark yorumuyla iyi yayınlar dilekleriyle iletmiş. Annene, yengene ve sevgili Cansu, sana sevgiler, afiyetler olsun diyelim. Orhan Güçlü, selamünaleyküm Akif, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. O da yoldan bir fotoğrafla paylaşmış. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bu ne kullanıyorsun abi sen? Kamyon mu, tır mı? Ne bu maşallah? Yukarıdan görüyorsun insanları. Tırdayız herhalde değil mi? Selamlar kaptanımıza, Orhan Güçlü'ye ve yollarda bizleri dinleyen tüm kaptan şoförlere de armağanımız olsun güzel şarkılar. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Windrings ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar.

0: Özcan.
1: Sancak'tan dinledik efendim. Çok güzel bir çalışmaydı. Çık aklımdan radyonuzda oldu. Şimdi Rast'la devam edeceğiz. Yanıldım. Sizlerle buluşacak Cansu. Biz ailece Müslüm Gürses hayranıyız. Bize de bir Müslüm Baba şarkısı çalarsan seviniriz demiş. Ne demek? Aldım listeye. Güzel bir kapanış yapalım Müslüm Gürses'le bu akşam, tamam mı?

Yine çok güzel bir çalışmaydı. Rast ve Yanıldım radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lısınız. Ali Kınık şimdi Hapiste Yatarım şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Orhan Güçlü bu şarkıyı rica etmiş. Ne demek? Yolun açık olsun abicim. Bir kez daha tüm kaptanlarımıza da bir kez daha iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Bu şarkı sonrasında Müslüm Baba ile vedamızı edeceğiz. Bu akşam maç akşamı Türkiye-Belçika mücadelesi. Milli takımımıza sonsuz başarılar. Hadi bakalım. Az sonra veda için buradayız.

Efendim geldik veda ya. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu akşam da yine beni yalnız bırakmadınız. Bu haftayı çok güzel bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir hafta sonu geçirelim. İnşallah millilerimiz de Belçika'yı yenerler. Çok daha mutlu oluruz. Aman da aman. Ve Müslüm Baba'yla veda ediyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili Cansu Karataş'a ve tüm ailesine olmak üzere, tüm Viyana FM dinleyicilerine, tüm Müslüm Baba sevenlerine gelsin. Saat başında haberlerimiz var, ardından Melih yayında olacak. Kulağınız Viyana FM'de olsun. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Edsan Süpermarketler ve Pindirings'e çok çok teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: 21st Jan. Vian FM. Vian FM. Vian FM. Vian FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Vian FM Haber. Avusturya'da paket vergisi dönemi başladı. Avusturya'da internet alışverişlerini ilgilendiren paket vergisi 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Uygulama yalnızca yurt dışından gelen paketleri değil, belirlenen ciro sınırını aşan büyük satıcı ve platformların ülke içindeki teslimatlarını da kapsıyor. Paket başına 2 euro olan vergi, tüketiciye yansıtılması halinde KDV ile birlikte 2 euro 40 sente kadar ek maliyet oluşturabilecek. Her 10 genç öğretmenden biri ayrılıyor. Avusturya'da genç öğretmenler yoğun iş yükü ve yetersiz destek nedeniyle mesleği bırakıyor. Araştırmalara göre göreve yeni başlayan her 10 öğretmenden biri kısa sürede istifa ediyor. Avusturya'da dijital fiş uygulaması başladı. Avusturya'da alışverişlerin fişlerinin dijital olarak verilmesini kolaylaştıran düzenleme 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Müşteriler fişlerini e-posta, mobil uygulama veya QR kodu aracılığıyla telefonlarına alabilecek. Kağıt fiş isteyen müşterilere ise basılı fiş verilmesi zorunluluğu devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda uygulamanın doğru şekilde yürütülüp yürütülmediği denetlenecek. İşitme tedavisinde yeni yöntem geliştirildi. Avusturya'da 15 yıllık araştırmanın ardından tamamen deri altına yerleştirilen bir işitme implantı geliştirildi. Dışarıdan takılan ses işlemcisine ihtiyaç duymadan cihaz, ağır işitme kaybı yaşayan hastalara yeni bir seçenek sunuyor. İlk uygulamaların başarılı olduğu bildirildi. Viyana'da başörtüsü yasağı protesto edildi. Viyana'nın birinci bölgesinde Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına karşı protesto düzenlendi. Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, pankartlar ve sloganlarla Eğitim Bakanlığı ile Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek yasağa tepki gösterdi. Anne ve çocuklara ücretsiz sağlık desteği. Avusturya'da hamileler ve küçük çocuklu aileler için ücretsiz sağlık hizmetleri genişletiliyor. Ebeveyn çocuk karnesi kapsamında ek ultrason psikolojik destek ve yeni laboratuvar testleri sunulacak. Yeni hizmetlerin 1 Ekim'de başlaması planlanıyor. Viyana Belediyesi'ne siber saldırı düzenlendi. Viyana Belediyesi'ne yönelik siber saldırıda yaklaşık 6 bin kişinin kişisel verilerinin bulunduğu belgelerin ele geçirildiği açıklandı. Belediye, saldırıdan etkilenen kişilerin doğrudan bilgilendirildiğini duyurdu. Tespit edilen güvenlik açığı kapatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Sağlık sorunları yapay zekaya tanışılıyor. Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden yaklaşık 6'sı sağlık ile ilgili sorunlarını yapay zekaya yöneltiyor. Yapay zeka özellikle belirtileri değerlendirmek, tahlil sonuçlarını anlamak ve ilaçlar hakkında bilgi edinmek için kullanılıyor. Uzmanlar bu araçların doktorların yerini almaması ve yalnızca destek amacıyla kullanılması gerektiğini vurguluyor. 3 sığınma merkezi kapatılacak. Avusturya'da iltica başvurularının azalmasının ardından 3 sığınma merkezi daha kapatılacak. Böylece federal sığınma merkezlerinin sayısı 5'e düşecek. Hükümet yaklaşık 250 milyon euroluk tasarruf hedefliyor. Kaynağın iç güvenlik ve siber savunmaya aktarılması planlanıyor. Isınma yardımı başvuruları başladı. Şitiyarmark eyaletinde dar gelirli haneler için ısınma yardımı başvuruları başladı. Bu kış hane başına bir defaya mahsus 340 euro destek verilecek. Gelir sınırı ve diğer başvuru koşullarını karşılayanlar Şubat ayı sonuna kadar bağlı bulundukları belediyeye başvurabilecek. Kendini doktor olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı. Viyana'nın ikinci bölgesinde bir otelde kendisini ünlü bir Amerikalı beyin cerrahı olarak tanıtan kişi on binlerce euroluk dolandırıcılıktan mahkum edildi. Harvard'da eğitim gördüğü, yatırım bankacısı ve biyoteknoloji uzmanı olduğunu da söyleyen sanık, otel hizmetlerinden aylarca yararlanmasına rağmen faturalarını ödemedi. Prag'da yakalanarak Viyana'da yargılanan sanığa bir bölümü ertelenen hapis cezası verildi. Enerji destekleri için görüşmeler sürüyor. Avusturya'da hükümet elektrik faturalarındaki vergi indiriminin ve akaryakıt desteğinin uzatılmasını görüşüyor. Akaryakıt desteğinin sona ermesi halinde fiyatların yükselmesi bekleniyor. Online alışverişe yönelik yeni paket vergisi de ekonomi gündeminde yer alıyor. Viyana'da evine dönen genç kadına saldırdı. Viyana'nın 12. bölgesinde gece saatlerinde evine dönen 27 yaşındaki kadın sokakta saldırıya uğradı. Kadın kendisini takip eden erkeğin onu yere ittiğini, boğazını sıktığını ve telefonunu alarak kaçtığını anlattı. Yakalanarak mahkemeye çıkarılan sanık amacının telefonu çalmak olduğunu savundu. Olayla ilgili yargılama sürüyor. Viyana'da toplu taşımaya zam planı. Viyana'da toplu taşıma biletlerine 2027'de yeniden zam yapılması planlanıyor. Fiyatların her yıl enflasyona göre otomatik güncellenmesi öngörülüyor. Zam oranının sonbaharda açıklanması beklenirken, ÖBB tren biletlerinde de yıl sonunda artış yapılacağı bildirildi. 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Viyana'nın 3. bölgesinde bir binanın 5. katından düşen 45 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Kleis Kasse'de çatı ve oluk işleri yapan işçi henüz belirlenemeyen bir nedenle terastan iç havluya düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Şitiermark eyaletinde bir kamyonla mopedin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuk 15 yaşındaki ablasının kullandığı mopedde yolcu olarak bulunuyordu. Çarpışmanın ardından kamyonun altında kalan küçük kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan ablası ise hastaneye kaldırıldı. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana genelinde ve çevresinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gece en düşük 11, gündüz en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya, Uluslar Ligi'nde liderliğini korudu. Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İrlanda ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Avusturya, ikinci yarıda bulduğu gollerle bir puanı kurtardı. Bu sonuçla Avusturya 7 puanla gruptaki liderliğini korudu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.07 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim bir de şunu söyleyelim, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Günün ilk çalışmasında her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde yemeğe geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Haydi bakalım.

Emrah bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik ve gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Mesajlara ve cevaplara geçmeden önce günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplumda terbiye kavramı neden zaman içerisinde değişiyor diye sorduk. Toplumda terbiye kavramı neden zaman içerisinde değişiyor? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Ferah Zeydan ve Turgay Saka bizlerle birlikte olacak. Aklım deli diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Ferah Zeydan ve Turgay Saka kulaklarımızdaydı umarım. Sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlarımızla devam etmek istiyorum. Sevgili Cansu Hanım bizlere ulaştı ve dedi ki... Hayırlı akşamlar Melih Yayınlar. Ben de buradayım. Rafet Er Roman'dan bir çalışma Zuhal ablama gelsin. Erdatlı ve Karataş ailesine gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Zuhal ablamıza, Erdatlı ailesine... Karataş ailesine, beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara selamlarımızı göndermiş olalım. Birazdan bir Rafet'e roman göndereceğim sevgili Zuhal ablamıza, yine bilmediği yerlerden olsun istiyorum. Bu arada milli takımın da bu akşam maçı varmış. Başladı mı, başlayacak mı o kısmını bilmiyorum ama... Başarılar dilemiş olalım bizler de milli takımımıza. Efendim, sorumuza güzel bir cevap sevgili Nurullah Bey'den geldi. Sağ olsun, Aşkın Kırık Kanatları kitabını da satın aldı kendisi. Umarım okur, beğenir. Ve eşine, dostuna da tavsiye eder ve umarım şu anda da bizleri dinliyordur. Dün saatleri söyledim kendisine ama umarım kaçırmaz. Soruya cevap olarak, terbiye kavramının değişme sebebi insanların ta kendisi. İnsanlar eskisi gibi olmadığı için kelime de eskisi gibi değerli ve etkili değil. İnsanlar farklı, alışkanlıklar farklı, yaşam tarzları farklı, saygılarımla demiş. Maalesef her şey değişti. Aslında değişen şey sadece teknoloji olmalıydı. Onun hayatımıza getirdiği güzellikler, belki zorluklar, onlar tartışılıyor olmalıydı bugün. Ama biz... Bir şeylerin değişmesini savunma mekanizması haline getirdik insanoğlu olarak. Ne bileyim, bugün sosyal medyada geziyoruz. 7'den 70'e geziyoruz ve eskiden olduğu gibi kimse 7 yaşında çocuğu elinde tabletle gördüğü zaman bırak o tableti, bırak o telefonu diyemiyor. En azından inandırıcı olmuyor çünkü... Aynı durumda kendisi de. Kendisinin elinden de telefon, tablet eksik olmuyor. Dolayısıyla söylenen sözün de bir hükmü kalmıyor. Ne bileyim, eskiden bir el alem ne der olayı vardı. Gerçi şimdi olan kesimde hala var da. Hani ya dibine kadar bunun için yaşıyorlar. El alem ne der diye kafalarını camdan uzatmıyorlar. Ya da el alemin ne diyeceğini hiç umursamadan benim hayatım, benim yaşantım, benim kararım vesaire vesaire. Yani o orta yolu kaybettik. Bunu her zaman söylüyorum. Her şeyin bir ortası, her şeyin bir oluru vardı ve biz orta yolu kaybetmiş durumdayız. Her ne kadar bunu kabul etmek istemesek de. Dolayısıyla dostluklar da artık eskisi kadar sadece değil. En azından bana öyle gelmiyor. Çünkü birine dost diyebilmen için sıkıştığın anda el uzatabilmen lazım. Sana bir elin uzanabileceğinden emin olman lazım. Ama şimdi öyle değil. Biri sıkıştığında iki derdini dinliyoruz. Ya aman, gelir geçer diyoruz şöyle yalandan. Sonrasında
Hayat bize devam ediyor. Onun hayatı, onun kararı falan diyoruz. Neden? Çünkü kimseyle yüz göz olmayı göze alamıyoruz. Kaybetmeyi belki göze alamıyoruz. Oysa ki abi hayatta birçok konu da doğru tektir. Tartışılmaz. Ve sen o doğruyu savunurken gerekirse kaybetme ihtimalini göze alıyor olmalısın. Hayatta her zaman kazanan olamazsın. Her zaman birini kazanmanın da bir anlamı yok. Kazanmak da, kaybetmek de hayatın içinden bizim için. Bunu unutmamak lazım. Efendim Gülben Ergen ve Sinan Akçıl gelsin. Seni buldum diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Gülben Ergen ve Sinan Akçıl kulaklarımızdaydı. Seni bulurum dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın neredeyse yarım saatini geride bıraktık bile. İnsan sevdiği işi yapınca gerçekten zaman çok ama çok hızlı geçiyor. Sırada güzel bir şiirimiz var. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Ardından sevgili dinleyenimizin isteği üzerine Zuhal ablamız için Rafet El Roman kulaklarımızda olacak. Ama önce güzel bir şiir. Haydi bakalım.

Farkında değil kimse. Gönül aynası ardına bakmayı unutturuyor adama. Farkında değil kimse. Gönül aynası gerçeği yansıtmıyor hala. Kördür gönlün gözü. Olmasa düşmez delice sevdalara. Öyleyse yine sen ağla kalbim. Gidenin ardından bir tek sen ağla. Bittim. Tükendim. Teslim oldum artık acılara. Özür dilerim gönlümden. Yazık oldu gözümdeki yaşlara. Elveda aşka, elveda sevdaya. Daha sevmem. Daha sevmem. Sevemem kendimden başka. Kendimden başka.

0: Beyond FM.
1: Gençliğim kayarken bugün ellerimden ayrılık zor geldi, yaş düştü.

sen ağla kalbim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada maç Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyormuş. Onun da bilgisini aldık. Umarım kazanan taraf oluruz. Sırada çok güzel bir çalışma var ama öncesinde gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'nın mesajına ses vermek istiyorum. Selam, hoş geldin gönüldaşım. Sesindeyim, mutlu, keyifli, huzurlu, nazarsız su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım. Çünkü zaman sadece dünyayı değil insanı da değiştiriyor. Değerlerimiz, yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve içinde bulunduğumuz toplumla birlikte dönüşüyor. Dün bize doğru gelen bugün başka bir anlam taşıyabiliyor. Değişen aslında sadece kavramlar değil. Onları anlamlandıran insanın ta kendisi, sevgilerimle demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Değil mi? Hep kavramların üzerine atıyoruz suçu.

Çünkü bu işin kolayı. Kendimizi suçlamaktan daha kolay. Ya devir değişti. İnsanlar artık böyle diyoruz. Ve gülüp geçiyoruz. Tuhaf bir şekilde. Efendim, bir isteğimiz var. Onu birazdan yerine getireceğim ama öncesinde muhabbet bizlerle birlikte olacak. Sevgili Simge, şayet şu anda Ela ile birlikte bizlere kulak veriyorsa, bu güzel çalışma kendisine de armağanımız olsun. Özür dilerim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Tüm dinleyenlere ve dostlarıma armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah, teşekkür ederim. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara sıradaki çalışmayla birlikte selamlarımızı da göndermiş olalım. Programı dinleyen tüm dostlarımız, isterseniz artı 43 660 130 19 79 numaralı WhatsApp hattından, dilerseniz de Melih Serit Instagram hesabından direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Onun bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Unutamam seni diyelim ardından sorunun bendeki cevabıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru geliyoruz. İkinci saatimiz için sizlerden pazartesi ve cuma günleri ne istediğimi biliyorsunuz. Dinlediğiniz, dinleyeceğiniz her şarkı için, bildiğiniz her şarkı için, daha önce bir kez olsun dinlemiş olduğunuz her şarkı için bir nokta, bir emoji, artık ne olursa koyup programın sonunda gönderin. Hızlı bir şekilde kimin kaç şarkıyı daha önce dinlediğini sizlerle paylaşıp isim isim selam göndermiş olalım. Ama şimdi değil, arabesk saatimizde işte sırada vedadan önceki son çalışmamız var. Bu saatin vedasından önceki son çalışmamız var. Yanlış anlaşılmasın. Dilara gelsin, sevdim diyelim, ardından bu saatin kapanışı için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Tabii şarkıları dinlerken sorunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmayı unuttum. Toplumda terbiye kavramı neden zaman içerisinde değişiyor diye sorduk siz değerli dinleyenlerimize. Aslında kavramın değiştiği yok. Yani hala aynı şeyler bir erdem sayılırken yine aynı şeyler bir terbiyesizlik. Yani ne erdemler değişti? Ne de terbiye anlayışı değişti. Biz değiştik, bencilleştik, kendimizi düşünür olduk. Kendimizden ötesine terbiyesizlik ederken düşünmez olduk, tereddüt etmez olduk. Biri sorarsa da haklı sebepler sunalım, sözüm ona haklı sebepler sunalım diye türlü türlü bahaneler üretmeye başladık. Kendi kendimizi değiştirdik. Kendi kendimizi mutasyona uğrattık. Maalesef. Efendim Duygu Kutlu bizlerle birlikte olacak. Unut beni diyelim. Ardından reklamlar, onun da ardından günün ikinci ve son saatiyle arabesk fantezi müziğin en iyileriyle arabeskin hem neşeli hem kederli yönüyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaştrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar, damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem, damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: meçhul.
1: Bilip ile aşkı meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
1: Aşkı meçhul.
0: Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
1: Devam ediyor.

İkinci ve son saatin startını verdik. Efendim bu saatimiz için sizlerden ne istediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. An itibariyle dinlemiş olduğunuz ve dinleyeceğiniz şarkılar arasında daha önce bir kez olsun dinlediğiniz kaç şarkı varsa o kadar emojiyi, o kadar noktayı artık ne biriktirirseniz programın sonuna kadar biriktirip son dakika benimle paylaşmanızı temenni ediyorum. Kim kaç şarkıyı daha önce dinlemiş, kim kaç şarkıyı ilk kez bizimle keşfediyor, bizimle dinliyor, görmüş olalım hep beraber. Efendim bu saatimizde ben öyle uzun uzun konuşmuyorum malum. Çünkü şarkılar bu saat için ayrı bir özenle seçiliyor. Tabii her şarkıya özen gösteriyorum her zaman söylediğim gibi ama bu saatin yeri başka bende. Dolayısıyla bir ufak ekstrası yok değil yani. Altın Çocuk Bilal bizlerle birlikte olacak. Deli deli diyelim ardından Mahir Eser gelsin. Ne anadan ne babadan diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

İki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Kısa kısa duyurularım var. Hemen şöyle öncelikle hızlı bir şekilde reklam paketlerimizden bahsetmek istiyorum. Bir de konser duyurusu yapacağım. Reklam paketlerimiz şu şekilde. Bir aylık reklam paketimiz 200 euro. Her hafta bir, toplamda 4 paylaşım. 3 aylık reklam paketimiz 150 euro aylık. Haftada bir, toplamda 12 paylaşım. Ve bizim en çok tavsiye ettiğimiz 6 aylık paketimiz. Aylık sadece 125 euro. Haftada bir, toplamda 26 paylaşım. Ve 1 yıllık paketimiz. Aylık sadece 100 euro. Haftada bir, toplamda 12 paylaşım. Bahsi geçen fiyatlar seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli. Bunun da bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Bir de konser duyurumuz var. Şöyle ki, Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Sevenleriyle buluşmak için. Güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla sizlerle birlikte olacak. Üstelik VIP ayrıcalıklı bir konser, yalnız VIP biletlerimiz sadece 800 kişiyle sınırlı. Bunun da bilgisini vermiş olalım ve biletlerin satışı başlamış durumda. VIP biletlerini ön satış noktalarından, tribün biletlerini ise etiket.at adresinden temin edebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32 benden söylemesi. Bu fırsat kaçmaz. Aynı zamanda detaylı bilgiyi Viyana FM sosyal medya hesabından ve For Life Events sosyal medya hesabından görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Efendim, tüm hatırlatmalar bittiğine göre devam edelim. Gaye Aksu bizlerle birlikte olacak. Sevmişem diyelim. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela için armağan etmek istiyorum. Haydi bakalım, güzel bir eser ardından buralardayız.

0: Bien FM.
1: Gaye Aksu kulaklarımızdaydı, sevmiş hem dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yani benim hakkımda birçok kişinin ezberlediğini düşündüğüm bir gerçek var abi. Yani ben hala günümüzde aktif olarak sanat hayatına devam eden isimler de olsa eski şarkıları dinlemeyi daha çok seviyorum. Özellikle 80'li yıllardan bugünlere gelip de bugün belki o günkü kadar gündemde olamayan, kalamayan isimleri dinlemeye bayılıyorum. Sevgili Gaye Aksu da onlardan bir tanesi. Bugün de birbirinden güzel eserleri seslendiriyor, bizlerle paylaşıyor. Ama dediğim gibi eskilerin tadı bir başka, bilinmeyenleri sizlerle buluşturmayı ayrı bir seviyorum. İşin bu kısmından sizler de benimle aynı keyfi alıyorsanız ne mutlu bana. Efendim Ayşen Bir Gör bizlerle birlikte olacak. Yeminliyim ben diyelim, ardından babalar geçidine doğru şöyle ufaktan geçiş yapıyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Rahmetli Müslüm Baba'yı ve hayat arkadaşı muhterem Nur'u rahmetle yad etmiş olalım. Sırada bir Orhan Gencebay çalışması var. Sevgili Gürcan abimiz için gelecek ama öncesinde günün gecenin son şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Bakalım ortaya neler çıkacak, ardından devam ediyoruz.

mevsim sonbahar. Gönlümde yeri dolmaz bir soğuk var. Mevsim sonbahar. Ağaçları terk etti yapraklar. Tüm söylediklerim yitildi anlamına. Kör düğüm oldu dilim. Söylesem de anlamayacaklar. Aşkından, sevdandan çok gurbet gezdim. Ayrı kaldım doğduğum diyardan. Bir senden uzak olmayı beceremedim. Uzaktım gündüz güneşten, geceleri aydan. Bir haberdim, bir haberdim kayan yıldızlardan. Senden öte bir aşkı dileyemedim. Senden öte bir aşkı dileyemedim. Dileyemedim.

kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan baktım ay, bir ışık verdin. Değişen dünya var, geldin hoş geldin. Kararan baktım ay, bir ışık verdin. Daha önceleri

her bir köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünya var.

Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Orhan Gencebay sevgili Gürcan abimiz için rezerve isimlerden bir tanesidir. Şarkıyla birlikte kendisi de geldi. İyi akşamlar kardeşim. İyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünce olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim.

Zuhal ablamız da bizlere kulak veriyor. Vallahi abla, sana az önce bir afete roman gönderdim ama sen muhtemelen yakalayamadın. Gürcan abinin şarkı da zaten

Zuhal abla. Vallahi bir ara unuttum haftanın son programı olduğunu. Düşünsenize B12 eksikliği tavan yapmış. Yarın yine buradayım. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak. Gurbet gezdim diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Haydi bakalım.

Ferdi Tayfur bizlerle birlikteydi. O da maalesef kaybettiğimiz isimlerden bir tanesi. Rahmetle yad etmiş olalım. Ve sırada yine rezerve çalışmalarımızdan bir tanesi var. Tekirdağ için gelecek.

Valla o kadar dil döktük burada, bildiğiniz şarkı başına nokta virgül bir şey koyun diye. Artık vakitler nasıl kısıtlıysa onu bile gönül taşım dışında yapan olmadı. Sağlık olsun, şaka bir tarafa. Demiş ki hepsini dermişim. Tabii ki şaka. Babalar ve Gaye Aksu'yu biliyorum. Bir de sanki Mezdeke demiş. Mezdeke'yi daha göreceğiz. Ona daha bir şarkı var. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Bu güzel çalışmayı o zaman sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, yani yol arkadaşım dediysem de öyle lafın gelişi değil ha. Yani her an her yerde yanı başımda görüldüğü gibi çok şükür sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum. Cengiz Kurtoğlu gelsin, yaşayan efsane, çok seviyorum desin. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi üzerimizdeki kasveti atmaya. Bir mezdeki yapacağız ve bu güzel çalışmayı Dubai'de bizleri dinleyen dostlarımız sevgili Emel, Zinat ve Yusuf'a armağan etmek istiyorum. Neden bu saatte mezdeki çaldığımı programlarda bol bol açıkladım. Dolayısıyla bugün yeniden dile getirmiyorum, artık birçoğunuz ezberlediniz. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Efendim, bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde, yani şunu son birkaç kez söylüyor olmak ne kadar kötü. Yakında saat farkı yeniden 2'ye çıkacak maalesef. Ama yine de son birkaç kez pazartesi Türkiye'de 22'yi, Avusturya'da 21'i gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik sık aşk ola, ki illaki etmişizdir. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Bilmiyorum.
1: Bilirsin beni işte. Anlatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendi mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
1: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

İnsanın içini acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme.

sen sevmeye yılıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.